aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama beni

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 27, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 26, Diyarbakır 32 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Haftanın tam ortasından, çarşamba gününden, Efsane Radyo İstanbul FM'den Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'dan günaydınlarımı sunuyorum efendim. Bendeniz Emre Mutlu. Bu programın hem emekçisi hem işçisi hem patronu hem müdürü, aklına ne geliyorsa bütün sıfatlar burada çünkü tekim şu anda. Allah bir, ben tekim. Herkese kocaman günaydınlar efendim. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. İnşallah güzel bir gün geçirirsiniz. Benimle başladığınız için biraz daha renkli olmasını temenni ederek elimden geleni, kulaklarınıza misafir olduğum süre içinde elimden geleni yapmaya gayret edeceğim. İyi ki varsınız. Mesajlarınız çoktan gelmeye başladı. Bir sürü WhatsApp mesajımız var günaydınlar diye. Daha bu koltuğa oturmadan gelen mesajlar karşısında şaşkınlığımı gizliyorum. Saatlerimiz onu gösterene kadar beraber olacağız. Herkese hayırlı sabahlar. Güzel bir gün geçirin bugün. Umarım uzun zamandır beklediğiniz güzel haberleri alırsınız. Umarım sağlıklı, sıhhatli bir günü tamamlarsınız. Umarım sevdiğiniz insanlarla beraber olursunuz. Umarım işiniz gücünüz rast gider. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hayda.

0: temelleri bağlayalım. İmkanı olan herkes lıkır lıkır bir suyunu içsin bakalım. Şöyle bir sabah suyumuzu içelim. Teker dönmeye başladı. Önce orta şeride, sonra sol şeride geçeceğiz. Trafik kurallarına uyarak, uymayanları uyararak kapa gaz devam edeceğiz. Saat 10'a kadar buradayım. 0544-886-1886. Sen de buradaysan görelim bakalım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

yeni bir gündeyiz. Çarşamba gününden herkese selamlarımızı iletiyoruz. Yollarda olanlar, trafikte olanlar, iş yerinde problem yaşayanlar, canı sıkkın olanlar, borcu harcı olanlar, sağlık sorunları olanlar. Dünyada ne varsa hepsi bizler için. Ne olursa olsun, ne olursa olsun, mideni boz, bağırsaklarını boz, efendime söyleyeyim kas sistemini boz, her şeyi boz. Tabii ki bunu istemeyiz ama diyelim ki oldu. Ama kafayı bozma, en önemlisi bu. Moralini bozma. Moralini bozma, bunlar kazma, hatırlar mısın? Öyle düşün. Çünkü akıl sağlığı en önemlisi. Samimiyetinle söylüyorum. Eğer psikolojin yerindeyse yenemeyeceğin, aşamayacağın hiçbir şey yok. Dostum. Dostum. Şöyle bir WhatsApp'a bir bakalım bakalım kimler neler yazmış. Günaydınlaşmamız başlamıştır efendim. Kalpler gelmiş bol bol, teşekkürler. Şaka. Günaydın müdürüm, suyunuzu kahvenizi hemen hazırlıyorum. İyi ki sizsiniz müdürüm. 6. ay zammını oynayanlar tabii ki. Ben de olsam aynısını yapardım. Arkadaşlar zamanında ben de sizin gibi personeldim yani. Yeni taşındığım evimden herkese günaydınlar demiş. Ya İstanbul FM günaydın Emre demiş. Emre zıpla zıpla zıplamayan demiş. Böyle bir tezahürat da vardı. Yine Google Maps gibi bir eve taşınmış. Google Earth'ten görüyor dünyayı. Yükseklerin kadını yine taşınmış buralara. Sevgili Tuğba'ya selamlar Mersin'e. Kendi olmaktan korkmak, istediklerinden kaçmak olacaklardan daha günahtır.

Beşer şehvetle hakkı tecelli eder demiş. Günaydın, amin. Ben bunu 6. 7. okumamda idrak edeceğim zannediyorum. Anlamadım ama güzel bir şey yazmış. Amin de yapıştırmış sonuna. Günaydın müdürüm, bol köpüklü kahveniz zaten gelirim Metin. Metin dün tabii skandallar yaşadık bazı. Dün çok hararetli bir gündü şirketimizde, biliyorsunuz arkadaşlar. Metin o yüzden bugün erken gelmiş. Acaba neden? Ziller Metin için çalıyordu dün. Bak şimdi zamanına gelmiş. Güno demiş, kısa ve net bir mesaj. Günaydınlar efendim. Sabah 7'de buradayım yarın dedikten sonra da günaydın yazmış. Sabah 7'de hakikaten buradaymış. Bu dostumuz da bize günaydınlarını iletmiş. Teşekkürler. Günaydın efendim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Emre abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Sabah sabah ağzı sarımsak kokan bir adamla iş yerine gitmek durumundayım. Sence ne yapmalıyım demiş. Sakız falan ver. Yapacak bir şey yok. Yani dün akşam biraz kaçırdıysa sarımsağı. Evet evet, kabul ediyorum. Sabahları gerçekten eziyete dönüyor ya. Sarımsak bir, pastırma iki, başka ne var? Gerçekten sabah sabah başkasından gelen sarımsak kokusu. Hani keşke yaşanmasaydı denilebilecek anlardan. Günaydın herkes, geldiyse ben de geldim demiş. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydın efendim, günaydın, mesajlarınızı okuyorum. Milli maçı Beyrancı'da izleyelim demiş. Beyrancı'da milli maç. Olabilir. Günaydın radyoların değişik adamı. Günaydınlar efendim, teşekkürler. Övdü mü, gömdü mü yani. Her anlamda kullanılabilecek bir şey değişik. Emre abi günaydınlar, gözlüklerimle ilk defa bu sabah tanıştım demiş. Bugün günümü gözlüklü geçireceğim, inşallah uyum sağlarım. Gözlüklü fotoğrafını atmış bir de. Yani yakışmış kardeşim ama yakışıp yakışmaması önemli değil. Önemli olan senin göz sağlığın. Umarım adapte olursun. Günaydın aşk bucuğu demiş. Sevgili Ahmet. Günaydın Ahmet. Sen de aşk bucuğusun Ahmet. Hepimiz aşk bucuğuyuz. Bu sefer en üst katta değilim, ablama çok kızdım, insan en üst katı alır demiş. Ha bir daha yani daireyi de almış bir de, bak bak ya, kıyamam ya. Ben kızın evine çöktüm, hem de katını beğenmiyorum demiş. Ben 11, en üst kat 12. Tüh ya Tuğba, ne kadar korkunç dertlerin var senin ya. Bak ev senin olsun da bana bir tane oda ver, ben memnun kalırım, hiç merak etme. Ona bir oda ver baba. Abi bir derdim var, yardımcı olur musun? Yıllardır takip ettiğim için seni yakın gördüm. Borç istemeyeceksen olurum. Çünkü Instagram'da, sosyal medyada böyle bir furya var. Yıllardır beni takip ettiği için borç isteyen bir sürü dostumuz var. Keşke verebilsek, herkese dağıtabilsek böyle oluk oluk para. Ama maalesef öyle bir durumumuz olmadığından dolayı sürekli yıllardır takip ettiği için borç isteyen kardeşlerimle efendim muhatap oluyorum sosyal medyada. Ya geçen gün birisi benden kurutma makinesi istedi ya. Abi yeni evlendim, bana kurutma makinesi alır mısın? Sebep, ben kapıların üstüne asıyorum çamaşırları. Sana niye kurutma makinesi alıyorum? Yani bu nasıl bir matematik, ben anlamadım ki. Yani imkan olsa kendimi alırım, sana niye alayım yani. Öyle tuhaf şeyler var ki. Abi ellerinden öperim deyip IBAN numarası yolluyorlar her bayram bana. Çok kazanıyor gibi mi gözüküyorum? Öyle gözüküyorsam doğru gözüküyorum, onu söyleyeyim de. Ama neden ortak olalım yani, onu anlamadım ben. Nazar etme ne olur. Gerisi sende. Abi günaydın, hayırlı haftalar herkese demiş. Hayırlı işler herkese, aşağı yukarı 15-20 gündür yazmıyorum. Niye bir arayıp sormadın, biraz kırıldım demiş. Sen 15 gündür niye yazmıyorsun? Ben sana kırılmadım. Emre benim de fön makinem bozuldu. Bana da fön makinesi alır mısın? Başladık. Tuzlama söyledik, IBAN'ımı atıyorum abi, parasını atar mısın demiş çorbacı da. Çok iyi ya. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya bana bunu yapıyorlarsa... Herkese yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Bütün oyuncu dostlarım, arkadaşlarım, işte böyle radyocu, işte ne bileyim, böyle toplumun tanıdığı, bildiği insanlara. Neler yazıyor?

0: Ya ben bak zirveler var. Çok daha zirveler var ya. Çok daha zirve. Abi kız arkadaşımla hafta sonu waffle yemeye gideceğim. Cebimde haşlık yok diyor. Waffle yemeye gidecekmiş. Ben de o sırada 3 harfli marketten nugget almışım 16 TL'ye, onu ısıtıyorum bak, waffle yiyecekmiş bak. Ya dışarıdan nasıl gözüktüğümüzü bilmiyorum da arkadaşlar, ben zengin bir adam değilim ya. 6-7 milyon dolar para yani bu, bunun için yani. Abi 1.83 boy 25 yaş demiş, 140 kiloyum, kilo veremiyorum. Her şeyi denedim, ameliyat içinde korkutuyorlar demiş, ne yapmalıyım bilmiyorum ama çok sıkıldım. Şimdi bak, bu söylediğimi tavsiye olarak alma ama ben ameliyat olarak kilo verdim. Çünkü veremiyordum, ben de seninle aynı fikirdeydim. Bir sürü doktor var, bir sürü bu işi yapan insan var. Ben sana şimdi WhatsApp'tan da yazacağım. Tavsiye edebileceğim doktorlar var, bir araştır kendi fikrin. Çünkü dünya hali belli olmaz. Bir şey söylersin başka bir şey olur ama yani bu en problem yaşaması düşük olan, yüzdesi çok düşük olan bir seçenek. Ama tabii ki bu bir tavsiye değildir, sen kendin. Kararını kendin ver. Yani 140 kiloysan benim kilolarıma yakınsın. Boyun 1.83 benden ama 13 santim kısasın. Tam bir şişkosun, bunu sana söyleyeyim. Bu arada aynı kriterlerde olduğun için ben de tam bir şişkoyum. Ama bundan kurtulabilmek için tıbbi bir gerçek var ortada. Ameliyat. Seçenek senin seçeneğin. Tıbbın onayladığı, yasa olarak yapılan bir sürü operasyon var. Bunlardan birisini değerlendirmeni tavsiye ederim. Yaşın da çok gençmiş, 25 yaşındasın. Biz bakma 44-45'e kadar geldik. Bu saatten sonra Allah kerim, benim hata yapma lüksüm yok. Senin en azından öyle bir lüksün var ki yapma yani bence. Ah felek, salim felek. Günaydın, hayırlı sabahlar demiş Ersin Yüksel. Bize kabun yedirdin. Tipini yediğim adamı, ne tatlı adamsın ya, günaydınlar. Ah felek, yani fena ajitasyon yaptın, yardım edesim geldi. 6-7 milyon dolar param var dedim, adamın bana yardım edesi gelmiş. Adamdaki çıtayı sen düşün bak. 140 nedir, verilir ya demiş. Kilolu erkekler benim için fav demiş, benle tanıştırsana demiş Buse. Tövbe estağfurullah, tövbe. Oğlum bak sen, bak bir şey söyleyeceğim, ne bu çocuğun adı? Kerem sen burada bir derdini anlatıyorsun, Buse diye bir... Kardeşimiz de diyor ki kilolu erkekler benim için fav. Hadi hadi, sabah sabah güzel tezgaha düştüm. Ersin'e söyle o zaman, fön makinesini o alsın. Abi bu sabah sabah bu ne nemalanma programı oldu bu ya. Kerem'e moral oldu, şimdi hiç zayıflamaz demiş Nisa. Yedirdin, bana da yedirdin kelek. Emre, Buse de benden demiş. Buse bir laf söyledin, sabah sabah karışacak şimdi ortalık. Dur bir dakika ya. Olur abi, verir misin numaramı demiş. Oğlum sen işine baksana, senin şişmanlığını konuşuyoruz şu anda. Hemen niye heyecanlanıyorsun Kerem? Kerem şaka, benim ağzımdan kaçtı. Şaka şaka, vallahi bak zayıflamamız lazım. Senin de benim de. Hu ses ver, bekliyoruz demiş. Yanlış bir radyoyu mu açtın? Nasıl ses vereyim? 19 dakikadır ses veriyorum zaten.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir...
0: Hemen geliyorum.

0: evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
3: Ertin abiye bak. Tuğba dedim diye ismini duydu ya. Hemen göndereyim fön makinesine adres versin. Ya arkadaş, bizim program nasıl bir program ya, yemin ediyorum var ya. Zayıf erkek nedir ya? Kız Buse erkek dediğin lömbür lömbür olur ayol demiş bak. Arkadaşlar burada hedef ben miyim anlamadım ama şu anda burada iki tane lömbür lömbür var. Numaramı verdim mi?

Oğlum bir dakika dursana ya. Kerem'le ben bu sabahın iki lömbür lömbürü biziz. Meral demiş ki evet erkek dediğin kilolu olacak. Allah Allah, kızlar niye övüyorsunuz bu durumu yani bu? Biz obeziteyle mücadele etmeye çalışırken siz burada metiyeler düzüyorsunuz. Neredeyse kendimizi iyi hissedeceğiz ayo. Kime bilmem ama hanımefendi sağlam yürüyor demiş. Hava sakinleşti mi dün akşam uçuyorduk rüzgardan. Ya bu hanımefendimiz de ismini bilmiyorum ama yattığı yerden bana sürekli hava durumu soruyor. Yani kalkıp pencereyi açmıyor bana buradan, yani milyon dolarlık radyodan öğrenmeye çalışıyor bunu. Ben de söylüyorum. Müdürüm bunlar zam öncesi üstü kapalı iltifatlar, düşmeyin demiş. Günaydın Emre, benim oğlum da 22 yaşında, 1.78 boy, 148 kiloydu demiş. Doktorun testleriyle özenpi 7 ayda 48 kilo verdi. Anladım. Ya işte birçok metot var. Ben şimdi bununla ilgili burada hani bu kadar insan dinlerken yönlendiriyormuş gibi olmamak adına herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Herkes kendi kararını verebilir ama tabii ki kilolu olmak, aşırı kilolu olmak çok korkunç bir şey. Dolayısıyla herkesin bir hal çaresine bakması lazım kendi sağlığıyla alakalı. İşte durum demiş. Balık etliye gidiyor ama balıkları karıştırıyorlar. Balina ve çiraz arasında fark var demiş. Sen bana balina mı demek istedin az önce? Nuray ve Umay. Sedat ve Nuray demiş. Bu nasıl bir çete ya, bir dakika. İstanbul Çekmeköy'den okul servisi çeken karı kocayız. Ses ver bize demiş. Selamlar size, bütün okul servisine, bütün öğrenci kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum buradan. Allah tekerinize taş değdirmesin, hayırlı işler diliyorum. Bak, başka bir bakış açısı. Balinalar arasında da fark var demiş. Hangi balina?

Tombul tombul göbeği, bıngıl bıngıl her yeri. Koruma kalkanı mübarek, erkek dediğine XXX large denmeli. Yürü be Buse demiş. Öldüm, öldüm. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Sularımızı içtik mi? Hemen imkanı olan lütfen lıkır lıkır bir suyunu içsin. Şöyle aç karnına olursa daha da güzel olur. Şöyle vücudumuzu bir sulayalım. Şöyle bir güzel bir sulanalım. Şöyle bir lıkır lıkır. Hatta bak bak bak bak bak şimdi bak. ASMR yapıyorum bak şimdi bak. Oh. Ben yapıştırdım. Bizim radyoda su da bedava. Para da vermediğim için bol bol içiyorum. Oh yarasın, şifa olsun. Hanımlar beyler, sabah yoklamasıdır. Kimler buradaysa hemen söylediğim rakamlara hemen lütfen bir ateşlesinler. Evlerinde olanlar, 1'e iş yerlerinde olanlar, 2'ye trafikte olanlar, 3'e basıp yollarlarsa ben de ne kadar kalabalık olduğumuzu bir göreyim. Şöyle WhatsApp şöyle bir yağmur gibi bir yağsın. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerine varmış olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e basıversinler ki bakakta görek kimlerdeymiş. Başımız göğe bir ersin.

0: maalesef 2-8'de paydası ediyorum. Gececiğim abi ayıptır söylemesi demiş. Niye ayıp olsun abicim, çalışıyorsun mis gibisin. Helal olsun sana. Ben yıllarca gece çalıştım. Vardiyalı çalıştım. Ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Canımsın benim. Çalış çalış, hiç ayıp mayıp değil. Ayıptır söylemesi deme.
1: Kaçıp gittin o gün.
0: Günaydın Emre, mutlu börek var yersen. Teşekkür ederim.
1: İçine atma dedi doktorum.
0: Oh yokla bizi demiş.
1: Kafana tak. İçine atma dedi doktorum.
0: Mehmet Yasev.
1: Kafana tak.
0: Kendini yoklattırıyor, adamın hoşuna gidiyor.
1: Dedi doktorum.
0: Ruhum orada ama bedenim başka bir yerde. Ya he he.
1: Nasıl düşerdi?
0: Günaydın demiş. Sogant mı?
1: Sessiz.
0: Sogant isim mi, lakap mı, sıfat mı, ne bu? Oyun karakteri mi?

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Benim adım Sogant demiş. Tamam, peki. Çok havalı bir isim. Keşke benim de adım Sogant olsaydı. Günaydın Emre, mutlu açtı güneş, güleç yüzlü, tombul yanak, bıngıl adım, neşesi pek güçlü. Dalda öter bir minik serçe, sabahın en tatlı sesi, mutluluk eksik olmasın, sürsün hayat neşesi. Sabrettim bu gece kendimi mahvettim.

yıllardır XXX radyoyu, isim veremiyorum, dinliyordum. Her şeyi mahvettim. İşten ayrılan arkadaşım bundan 1,5 ay önce sizin radyonuzu dinlememi tavsiye etti ve o günden beri sizden ayrılamıyorum. Teşekkür ederiz, hoş geldin aramıza. İyi ki varsın, hoş geldin. Yol bitti karanlıkta. XXX radyo mu? Duyumayın. Onlar arkadan avlar. Hayır, estağfurullah, tabii işin esprisi. Aramıza hoş geldin, iyi ki varsın. Onlar da yayınlarını yapıyor, onlar da ekmek parasını oradan kazanıyorlar. Tabii ki sabahları bir rekabetimiz var birkaç radyo ile, çok fazla radyo bizim çıtamızda değil ama yani onların da saygı duyduğum bütün abilerime, bütün bu işe emek veren herkese selamlarımı gönderiyorum. Tercih meselesi, iyi ki aramızdasın, çok sağ olasın, çok teşekkür ederim. İnan umrumda değil hiçbir şey, kalbimi kıramaz artık. Abiler deyince anlaşıldı galiba.

0: abi günaydın, bugün bizi azıttırabilir misin? Azıttırmak mı? Şarkılar anlamında diye de eklemiş, teşekkürler. Azıttıramam seni, ben seni niye azıttırayım oğlum sabah sabah? Hayatımda hiçbir insandan böyle bir istekte bulunmadım ya. Günaydın, beni azıttırabilir misiniz birazcık şarkılar anlamında? Sevgilisinden ayrılmış sevgili kardeşim Berat. Sevgilisinden ayrıldığı için azıttırılmaya ihtiyacı varmış. Şarkılar anlamında.
1: Arama beni ya bir daha.
0: Yani demek istiyorum ki bizi gazla.
1: Sabredeyim.
0: Daha ben ne kadar gazlıyım aga. Ayda. Ev yapımı ayva ve acı biber konservemi de açtım ayol demiş. Ayva ve acı biber mi? Bunlar umarım ayrı şeylerdir birbirinden. Öyle mi? Hemşehrin sayılır boşnak o da demiş. Kim o abi, boşnak olan kim? Ya sen nereden benim yazanların nereden kim nereli olduğunu biliyorsun? Bu adam çok derin ya. Trafikte müdürüm Metin. Metin! Emre abi sana mesaj yazarken trafik cezası yemiştim demiş. Ödeyebilir misin? Dua ederim. Ödeyemem. Trafik kurallarına uyuyor abicim. Niye ben ödüyorum yani senin trafik cezanı? Allah aşkına ben burada şimdi mesela yayında sana ağzından bir şey kaçıp rütükten ceza yesem senden isteyebilir miyim bunu? Atakan'a bak, damardan giriyor. Abi senin yüzünden oldu. Emre Bey günaydınlar. Bayağıdır simit muhabbeti yapmıyorsunuz ve canımız simit çekmiyor. Bence simitçilerle alakalı problem yaşama ihtimaliniz var. Çünkü simit satışlarını sizin güçlendirdiğini düşünüyorum zamanında. Evet, erdi yoksa simit de yok. Artık zenginiz ya, simit mimit. Artık daha böyle sofistike kahvaltılar ediyoruz. Kekin çok güzel oldu dün. Ya kekin çok güzel oldu da bizle ne alakası var kekini? Biz yiyebiliyor muyuz senin kekini? Ben dedin çok güzel dana bonfile yaptım. Çok güzel oldu. Sana faydası var mı? Yok.

Abi 300 lira atabilir misin, çok ihtiyacım var demiş. Arkasından da şaka şaka yazmış. Bence de şaka zaten, şaka yani. Hayır, şaka şaka yazmana gerek yok. Zaten bu benim için bir şaka yani, hani. Kruvasan. Nerede, fotoğrafı mı var bunun? Jans. Vay arkadaş ya. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun, afiyet olsun desen ne olur demiş. Tabii ki afiyet olsun da bana bir faydası yok yani. Halep'te 9 arşın atladı be. Günaydın Emreciğim demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın Emre, günün güzel geçsin, iyi yayınlar. Teşekkürler efendim, bir mukabele. Sizin de gününüz güzel geçsin. En büyük temennim, biliyorsunuz, gününüzün iyi geçmesini çok çok isterim. En çok da ben isterim. Neden? Çünkü siz benim yoldaşımsınız, yarenimsiniz, yol arkadaşımsınız. Bir yere gitmiyor olmam bir şey değiştirmiyor. Siz gidiyorsunuz, ben de yanınızdayım, yan koltuktayım, öyle düşünün.

Strasbourg'dan günaydınlar demiş. Strasbourg Fransa'da mıydı? Fransa'daydı evet. Günaydınlar efendim. Bu pembe yanağı size selam var demiş. Çok tatlı, onun yanaklarını yerim, ısırırım. Sivrisinek olasım geldi. Gece bunun yanaklarından var ya, mucuk mucuk yaparım ya. Günaydın kardeşim. Serhat Avcı'ya, Strasbourg'a selamlar. Fransa'ya selamlar. Almanya'dan yazan dostumuz var şu karttan. Günaydınlar.

Şöyle günaydın mesajlarını tekrar toparlamaya çalışıyorum. Günaydınlar demiş. Günaydın ballı katmerim. Orhan günaydın. Ya abi senin bunu yazabileceğin bir hatun kişi yok mu? Bana niye ballı katmerim yazıyorsun ya? Sabah sabah canım Alman tipi turşu çekti. Her şey bitti. Alman tipi turşu kaldı bu saatte 7.35'te. Günaydın, günaydın.

0: Günaydınlar demiş. Adnan, şirketin ismini söyleyemiyorum, ne olur kusuruma bakma. Çilingir sofrasını kurduk sabah sabah demiş. Afiyet olsun, ne var burada? Domates var, zeytin var. Ne bu? Labne peyniri var. Bir şey daha var, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yumurta var. Ekmek var. Afiyet olsun, çay var. Daha ne olsun? Afiyetler olsun kardeşim. Almanya'dayım Emre, misafirlikte sizi dinliyorum, dinletiyorum, herkese selamlar demiş. Selamlar, selamlar efendim, saygılar. Emre abi günaydın, sende 1.4 Flying Sağ Stop mevcut mu demiş, arabanın markasını veremedim, mevcut değil. Herkesin kafa pırıl pırıl var ya. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Müdür günaydın demiş. Ben şunu merak ediyorum. Müdür mü? Bu ne lavaboliyet Fırat? Metin, bu arkadaşı böyle lavaboya falan giderken koridorda yakala. Müdür değil, müdürüm diyeceksin diye bir uyar. Neyse, ben mesajı kendi istediğim gibi okuyayım. Müdürüm günaydın. Ben şunu merak ediyorum. Yayın bitince eve mi gidiyorsun yoksa radyoda işler oluyor mu demiş. Eğer eve gidiyorsan çok ayıp demiş. Ben günde 10 saat çalışırken senin böyle çalışman beni üzer demiş. Fırat üzgünüm. Eve gidiyorum. Yani arkadaşlar bak, bunu defalarca söyledim, ne olursunuz nazar değdirmeyin. Yani bu benim işim, benim ekmek param, ama yani bunun bir önü arkası var. Yani bu sadece 7 ile 10 arası olmayla bitmiyor. Ben sabah 4.30'da kalkıyorum. Saat 1'de 2'de evde oluyorum. Yani süre olarak sayarsan aşağı yukarı senin saatlerine denk geliyor. Yani 10'da buradan ışınlanmıyorum. Evimle burasının arası 50 kilometre. Üf. Mersin Adana yani neredeyse. Bu ballı kat benim, aşko kuşko minik kuşum gibi kelimelerin sorumlusu Metin demiş. Her şeyin sorumlusu Metin. Metin benim bir numaralı yardımcım, taklacı Metin'im benim. Komşu olsaydık gönderirdim keki çocuklarla demiş. Çocuklar da o işe çok yarıyorlar değil mi küçükken? Ben şunu hatırlıyorum mesela, atıyorum sokakta yürüyorum, böyle camdan birisi vardı, küçük. Diyorum ki bana demiyordur, ben küçük değilim. Ben ortaokula giderken de 1.75 boyunda olduğum için meğer bana diyormuş. Küçük. Küçük. Evet. Şu bakkala bir gir. Nazan ablaya bir süt. Abla bir zahmet insen aşağıya, beni niye yolumdan çeviriyorsun? Belki işim var gücüm var, küçüğüm diye, ki ben küçük değilim zaten yani. Başka bir küçük arıyor gözlerim. Hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
7: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Reklam.
4: Emre Mutlu Show devam ediyor.
5: Senin için
6: vay! Metin'im de Metin'im diyorsun ama Metin ortalıklarda yok. Arkadaşlar Metin'in attığı bütün mesajları okuyorum. Metin ortalıklarda oğlum... Ortalıklarda yok mu hakikaten ya, bir dakika. Acaba ben mi fark... Acaba ben güç zehirlenmesi mi yaşıyorum şu anda? Günaydın böğürtlenli turtam demiş. Adem, Adem günaydın Adem. Yengeye yaz şunu. Metin bak fotoğraf atmış bunu sabah sabah. Oğlum hiç iç açıcı değil yani, bana hiç... Bende çalışmadı bu. Zürih'ten selamlar demiş. Günaydınlar. Biz varız takla atarız sana alıştık demiş. Vay be Metin yani... Olmam gereken yerde sizin yanınızdayız müdürüm. Metin inanmıyorlar. Emre abi günaydın, açım aç demiş. Abi yani tamam ne ya tamam ne diyeceğimi bilemedim şu anda. Yi bir şeyler yi. Bir şey dikkatimi çekti, bayağıdır Tarkan çalmıyorsun demiş. İnna sabirin. İnna sabirin. Hayırlı işler herkese, ben şirkete geldim. Pekala, hayırlı işler efendim. Şirkette dinlemeye devam ederseniz seviniriz. Ertin fön makinesi alacaksa IBAN atayım demiş. O parayı bana atsın, ben alırım. Öyle olmaz. Alırsa fön makinesini alır, kargolar, öyle bir şey yok. Takip edemiyoruz ödeme yaparsak ne olacağını. Emre demiş, öğrencilerimle seni dinliyoruz, bir daha ses verir misin demiş. Veriyorum. Ses deneme 1-2-3. Selamlar efendim, günaydınlar. Bütün öğrencilerimize hayırlı sabahlar. Ersin abi diyor ki numarasını versene. Aga. Böyle olmuyor bak. Böyle olmuyor bak. Ne yapayım, chat sayfası mı kurayım bir tane? Kim kimden nasıl numarasını ne yapıyorsa. Bu ne ya, bu izdivaç programına döndük.

veriyorum hanımlar beyler, eğer ki müsaitseniz elleriniz dert görmesin, yapıştırın WhatsApp'a cevabınızı. İyi ki almışım, iyi ki satın almışım dediğin ne varsa yazar mısın bana? Ya iyi ki almışım, iyi ki bu parayı buna vermişim, oh be iyi ki ya, iyi ki dediğin. Ben markasını söyleyemeyeceğim de bir süpürge aldım. Üf. Vallahi billahi muhteşemmiş ya. İyi ki almışım dediğin ne varsa, şimdi, dün, önceki gün, geçen sene, ondan önceki sene, 10 sene önce fark etmiyor. Ya ben bunu iyi ki almışım dediğin ne varsa yazarsan bana çok sevinirim. 0544-886-1886. Neyi iyi ki almışsın? Yaz bakalım senden nasıl bir cevap gelecek? İyi ki almışım dediğin ne varmış senin? Merak ediyoruz. 0544-886-1886. Neye para verdiğine hiç pişman değilsin. İyi ki bunu almışım, iyi ki satın almışım, iyi ki benim olmuş dediğin ne varsa yazarsan sevinirim. 0544-886-1886.

0: robot süpürge demiş. Elim ayağım oldu, el işimi görüyor pekala. Şarjlı diş fırçası. Yorulmuyorum eskisi kadar demiş pekala. Güle güle kullanın efendim. Arabasının markasını söylemiş ama veremiyorum. Arabasından bahsetmiş. İyi ki almışsın, Allah kaza bela vermesin. Fön makinesi. Hem. Günaydın Emre Müdürüm, günaydınlar. Hayırlı sabahlar demiş Bostancı'dan. Günaydınlarını göndermiş bize. Güzel de bir sahil fotoğrafı atmış bize. Deniz kenarında. Yürümemde katkısı bulunan ayakkabılarıma teşekkür ediyorum demiş. Bunun da markasını veremiyorum. İyi ki aldım dediği şey ayakkabılarıymış. Pekala. Air fryer. Her işimi görüyor. Fırının ısınması, soğuması, bilmem nesi çok uzundu. Bilmem nesi. Bunda şipşak her şeyi halledebiliyorum demiş Müge. Günaydınlar. Bu bir marka var. Sürekli bu markanın adını ağzımdan kaçıracağım diye ödüm kopuyor ama hakikaten. Bunlar ne iş? Kurutma makinesi, maşası, süpürgesi, bilmem nesi. Herkes aynı markayı yazıp duruyor ya. Bu kadar mı iyi ki arkadaş? Ne yaptınız siz ya? Çamaşır kurutma makinesi demiş. Büyük kurtarıcı, iyi ki almışım. Güle güle kullanın. Robot süpürge tabii ki demiş. 20 yıl önce iyi ki almıştım eşim demiş. En garip cevaplardan birisiydi. Ceylin ve Ceyda'nın selamı var demiş. Selamlar. Günaydın. İyi ki araç içi kamerasını almışım demiş. Polisler kafasına göre ceza yazamıyor demiş. Kedim için su otomatı. İyi ki almışım demiş. Suyuyla uğraşmıyorum. 10 litre haznesi var, dolduruyorum. Bir hafta gidiyor, kendi kendine basıyor demiş suyu. Peki.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

1-886. İyi ki almışım, iyi ki buna sahibim. Dediğin ne varsa yazarsan bana. Bu sabah bunu konuşuyoruz. Neyi iyi ki almışsın? İyi ki neysenin? Yaz bakalım.

0: Marka veremiyorum ama kurutmalı çamaşır makinesi demiş. Pekala. Ayakkabılarım demiş. Link atmış ya. Yani diyor ki ben aldım sen de al. Baktığında bir kahve makinesi görüyorum burada. Handan demiş ki kitap okuma lambası. İyi ki almışım demiş pekala. Bitcoin mi? Spiralli mutfak musluğu. Pahalıydı ama değdi demiş. Eşim her gün teşekkür ediyor bana. Eyvallah güzel peki. Hanımefendinin işini kolaylaştırmışsın demek ki. 110 metrekare evimde bütün evi inleten ses bombası aldım demiş. Çok pahalı diye alay ettiler ama bununla parti verdiğimde herkes memnun kalıyor. Ozan yazmış pekala. Döküm tava. 1600 lira verdim ama değdi demiş. 1600 lira tava mı olur ya? Gerçi olur. Döküm tavada yapılacak herhangi bir yemeği dışarıda yesen zaten 2000 lira. Artık böyle binler 2000 lira o kadar böyle dilimize şey oldu ki yani çok rahatız ya. 1000, 2000, 3000, 5000, 10000. Boyumun ölçüsünü iyi ki almışım artık daha düzgün bir adamım demiş. Güzel cevap. Boyumun ölçüsünü iyi ki almışım. Manidar. Abi halı sahada bir tane dingil vardı. 4 kere maç yaptık hepsinde yenildik. Ama geçen maçta onun aklını aldım iyi ki almışım demiş. Öyle bir çalım attım ki videosu var istiyorsan atabilirim. Ya YouTube'a yükle bence. İyi ki almışım dediği birisinin aklı. 2.25 gözlük demiş. Full HD görüyorum artık. Peki. Amerikan vizesi ve uçak bileti iyi ki almışım demiş. 21 Temmuz'da yolcuyum. Allah hayırlı uçuşlar nasip etsin inşallah.
1: Sen beni ömründe bir an sevseydin.
0: Oyun konsolunu iyi ki almışım.
1: Dert olmaz.
0: Akşama kadar online'dayım demiş peki.
1: Nasıl güllerin pembe dilleri varsa.
0: Elektronik tribüşon. İyi ki almışım diyemiyorum. Allah bunun belasını versin. İkincisinde bozuldu. İade de kabul etmiyorlar. Boşu boşuna 450 lira verdim. Allah'ım ya Rabbim ne kafalar ya.

450 kitap aldığım için mutluyum ve hiç pişman değilim. Ne kadar güzel. Günaydın, iyi sabahlar. Bundan 3 sene önce oje kurutma makinesi aldım demiş. Çok şükür diyorum, iyi ki almışım. Ojelerimi anında kurutuyorum etrafa bulaşmadan. Ojeler bozulmadan rahatça kuruyor demiş. Büyük nimet. Büyük şükürler olsun. Oje kurutma makinesi ve şükürler olsun. İkisi aynı cümlede olunca biraz... Robot süpürge cevabı çok fazla geliyor. Eşim cevabı çok fazla geliyor. İyi ki almışım. Bunlar işte beraber işe gidenler. İstanbul FM uygulamasını iyi ki almışım. Para vermedim ama seni dinliyorum demiş. Teşekkürler. Eve radyo aldım, bu sayede seni dinliyorum demiş. Sabahları teşekkürler. Kesinlikle oyun konsolu kafa dağıtmaya ve strese birebir. Emre günaydın. Maddiyatla alakalı her şey keyfi geçiyor. Özelliği geçiyor ama seni iyi ki takip almışım. Sabahlarımızda neşe oldun kardeşim, iyi ki varsın. Abi Allah razı olsun, sağ olun ya valla. Şımaracağım şimdi he. Sarımsakla yazlığı iyi ki almışım. Deniz havası çok güzel, beklerim demiş Ayla. İnşallah seve seve. Ben var ya, bu dinleyenlerin yazdıklarından ben tatile para vermem ha. Bir erikli, bir ayvalık, bir sarımsaklı. Cunda munda derken yaz bir geçer mis gibi. Her cuma cumartesi pazar üf.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli, Evler, Merter, Çağlayan, Zincirli Kuyu, aksi yönde Topkapı, İncirli yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Hastal, Seyran, Tepe güzergahları da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bakın ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı vurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kalbimiz.

0: Rende makinesi demiş. İyi ki aldım rende makinesini. Nasıl bir şey acaba? Görseli var mı? Dikey süpürge marka veremiyorum. İki tane kedim var benim. Benim için kurtarıcı gerçekten. Bir de hava temizleme cihazı uyku kalitemi çok etkiledi. Verdiğim parayı hak ediyor demiş. Ben de kullanıyorum hava temizleme cihazını. Çok da faydasını görüyorum. Günaydın Emre, iyi ki almışım deyip yol fotoğrafı atmış. Ne yaptın? Otobanı mı aldın? Anlamadım ki. He pardon, yukarıda başka bir... He ayakkabılar. Ayakkabılar 10 kilometre koşuyorsun. Helal olsun sana. Günaydın, iyi yayınlar kardeşim. Rotterdam'dan selamlar demiş. Kedilerimi iyi ki almışım demiş. Satın alma sahipten. Aradan hemen. Ah Dilber ah. Ya bu adamın teknesi var. Bak şimdi bak. Ya güzel abicim, bizde o da yok. Biz en fazla suyla ilişkimiz suya çimmek yani. Senin teknen var, sen Dilber'e takmışsın kafayı. 280 milyon dolar mıdır nedir bu, ben anlamadım ki ya. Günaydın demiş. Oğlum Ertuğrul Güler geçen bayram açlıklarıyla ünlü bir marka termos aldı demiş. Günün 25 saati yanında duruyor, sürekli söylüyor iyi ki bunu almışım diye. Kıyamam ya. Tahmin ettiğim markaysa ne açlık toplamış o be. Aldığım en güzel şey uçak biletleri. Yeni ülkeler, güzel anlar, tecrübeler demiş. Bozulma ihtimali yok, servis derdi yok demiş. Maceracı seni. Hiçbir şey almadığımı fark ettim hayatıma. İyi ki aldığımı bilmiyorum ama bazen işe yarıyor demiş eşim. Bazen işe yarıyor mu? Oğlum bunla... Ne, nasıl yani? Sinek savar demiş. İyi ki almışım. Sineksiz geceler. Güzel. Günaydın abi. Eşim Büşra'yı iyi ki almışım. Özel tarağım demiş. Saçlarımı zorlanmadan tarıyorum. Uzun saçlar için ideal. İyi ki bilgisayar almışım, akşama kadar CS demiş. Motorlu ve kumandalı koltuk takımı aldım ama neden buna bu kadar para verdiğimi hala bilmiyorum. İyi ki aldım diyeceğim ama daha tam olarak iyi ki aldım kısmına gelemedim ama aldım demiş. Güle güle kullan. Ucuza satılan çelik mandallı matkap. Çok işime yaradı demiş. Yol kenarlarında kaldırımlara dizilenlerden, onlardan bir tanesi mi? Okullar tatil, senle kalalım, denize yakın, evde misin, hafta sonu sendeyiz diyenler yüzünden kendime yemek yapamıyorum. Misafir ağırlayacağım zaman başka, yeni evini iyi ki aldım o anlamda söylüyor. Komposto tenceresi aldım demiş.
1: Dinlemeye devam et, iş stresin azalsın.
0: Komposto tenceresi nasıl oluyor ya? Ya komposto için özel bir tencere mi var? Allah Allah. Bak rende makinesinin görseli geldi. Kıyma çekme makinesine benziyor.

0: Burak Akyol yazmış. Demiş ki iyi ki aldım dediğim tek şey 2 metrelik şarj kablosu. Sonunda 2 metrelini buldum, hem de orijinal demiş. Diğerini telefon tanımıyordu. Artık yattığım yerden sabaha kadar fik fik fik mesajlaşabiliyorum. Fik fik fik mi? Pekala. Bazı mesajlarınızı okuyamıyorum. Şundan dolayı, ne olursunuz bana kızmayın, marka vermişsiniz ve benim onu tarif etme şansım yok arkadaşlar. Haklısınız, siz de cevabınızı vermişsiniz ama okuyamadıklarımı ne olur mazur görün. Masaüstü tripodu iyi ki almışım diyorum demiş. Çalışma yaparken son derece işime yarıyor. Ne çalışması acaba? Telefonla haftada 7 kere garanti düşüren birisi olarak kırılmaz ekran koruyucu iyi ki almışım. Çok para verdiğimi düşünüyordum ama defalarca beni kurtardı demiş. Pekala. O kadar çok markalı var ki, markaları nasıl bertaraf edeceğimi düşünüyorum şu anda. Yani markayı söylemesem mesajın hiçbir anlamı kalmıyor. Fotoğraf makinem demiş, iyi ki almışım. Falanca filanca uygulamasındaki reklam kaldırma özelliğini iyi ki almışım. Kıydım paraya, verdim ama artık reklamsız kullanıyorum. Ne öyle demiş, saniyede bir reklam giriyordu, oh be kurtuldum demiş. Tıraş makinem demiş, ayda yılda bir kullanırım ama kullandığım her an ne iyi ettim de bunu aldım tarzında havalara giriyorum demiş. Güzel. Devam ediyorum. Arabaya koyduğum levye hayatımı kurtardı. Tövbe tövbe. Agacım yani ne anlamda, lastiği çıkartmak için falan kullanmışsındır levyeyi, değil mi? Başka anlamda kullanmıyoruz değil mi? Yani biz yanlış anlamıyoruz bunu, değil mi? Değil mi? Emre Bey günaydınlar. Asla kilolar için bunu söyleyemeyeceğim. İyi ki almışım diyemeyeceğim ama iyi ki vermişim diyebilmek için bugün yeniden diyete başladım demiş. Yaz geldi, yumurta kapıya dayandı ve benim jeton anca düştü her sene olduğu gibi. Böyle bir şey var bizde ya. Yaprak sarma makinesi demiş. Bunun makinesi mi var ya? Yaprak sarmanın da makinesi mi var ya? Ama o terapi gibi bir şey değil mi yaprağı sarmak? O biraz böyle hani mesai harcıyorsun, biraz böyle oradan bir müzik açıyorsun. Yavaş yavaş insanlar bunu yiyecek, güzel lezzetli bir gıda ürünü ortaya çıkarman için falan. Bir reklam, hemen geliyorum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: Reklamlar.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: neredesin aşkım?
1: Ne kadar hızlı cevap. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Aşkım neredesin? Buradayım. Orası neresi? Aa, burası Adnanlarla şey yapıyoruz işte bizim. Anladım, Adnan'ı anladım. Orası tam olarak yani tam neresi yani? İşte Adnanların evi. Bak canımı sıkma benim. Ya ne alakası ya? Ne alakası ya? Adnan nerede oturuyor? Evde. Anladım. Semt neresi? Semt. Semt İstanbul.

1886. Orada mısın kaptan? De bakayım bana. İyi ki almışım, iyi ki buna sahip oldum. İnsan. Dediğin şey ne? Söyle bakalım, iyi ki neyi almışsın? İyi ki senin olmuş. Ne bu? Şiir yok mu? Olsun mu?

Merhaba Emre, ben Zehra. İstinye'den günaydınlar demiş. Seni yeni dinlemeye başladım. Gayet de sardı demiş. Teşekkürler efendim. Teşekkürler Zehra Hanım. Teşekkürler. Almadım ama sahiplendim ve gururla söylüyorum demiş. Oğlum Zeus demiş. Zeus'un da resmini atmış. Yani Zehra, yanlış anlama beni ama hiç Zeus tipi yok bunda ya. Bunda böyle daha böyle pıncır, ponçik, hayır, ninnoş, lilloş. Ya yani Zeus tipi var mı bunda Allah aşkına ya? Ya Zeus böyle başka bir kafa olması lazım değil mi? Bak kusura bakma. Ya sen buna Zeus diye seslenince dönüp bakmaz. Ben olsam bakmam yani. Zeus gel oğlum. Gel. Gel Zeus. Bana demiyordur ya, başkasına diyordur. Humble, bungle, tımbır falan böyle bir Zeus, biraz çok misyon yüklemişsin hayvancağıza ya. Vallahi Zeus tipi yok ya. Yok ama olsun, canımız o. İyi bak ona, iyi bak. Adını biliyor ama demiş. Yani tamam biliyordur da. Yani bence şey diyordur. Yani ne Zeus'u ne alaka abi. Yani şimdi. Başka köpeklerle konuşacak. Şey diyordur mesela. Aga merhabalar, senin ismin ne? Charlie. Ben de Zeus, memnun oldum.

0: Buyur bak.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
0: Zeus şu anda seni dinliyor, seni gördüğüm yerde ısırtıracağım demiş. Ya bu ısırsa ne olur? Bak tamam, bir şey söyleyeceğim. İsmiyle müstesna bir hayvan olmasını belki... Ya bu ısırsın beni vallahi, bak durup dururken ısırsın. Hiç, her yerimi ısırabilir bu. Ponçaya bak ya, bu nasıl Zeus bu ya? Bu ne olur biliyor musun? Zeus olma, bu şey olur. Zeus. Sen Zeus'muşsun. Sen tehlikenin özü olmuşsun. Eve hırsız giyerse kovalaymışsın, mahvedermişsin herkesi. Gözümü kör etti, bir kere öptüm. Emre Allah seni kahretmesin demiş. Sen... Tamam vallahi Zeus değil ya. Tamam artık Zeus olmuş bir kere, hayvanda alışmış buna. Ama yok yani, bakayım bir daha. Hiç Zeus değil ya. Bence senin içinde bir ukde vardı, böyle Zeus diye bir isim koyarım falan diye takmıştın. Tuttun bu çocuğa Zeus. Ya bu böğürtlen gibi, şokamel gibi köpek, bunun Zeus nasıl olabilir bu ya? Getireyim de gör. Yok, getirmene gerek yok, görüyorum şu anda. Nereden baksam Zeus değil ya. Tamam, o zaman güncelleme yapıyoruz. Bunun adı bundan sonra Zeus. Benim de ponçik bir köpeğim var, adını Terminator koyacağım demiş. Ya arkadaşlar. Bu nasıl endam, gözümü kör etti. Benim Marla'ya Şahmeran demen gibi bir şey bu yani. 0544-886-1886. Neyi aldığına pişman değilsin, iyi ki almışım dedin. Neye sahip olduğun için çok mutlusun. İyi ki aldım ben bunu, ya değdi be. Dediğin neymiş? Söylersen seviniriz be. Schengen vizesi demiş. Cezayir'deyken her fırsatta kaçıyordum. Bilet ucuz, uçuşlar da kısa demiş. İyi ki almışım. Peki. Arkadaşlar, marka yazdığınız şeyleri okuyamıyorum. Kurban olurum size de. Artık da anlayın da bunu. Sonra diyor niye okumuyorsun beni? Perdesiz klasik gitarım. Güle güle kullan. Projeksiyon cihazı demiş. Mantıklı. Dev bir ekran oluyor tabii geceleri. Gündüz projeksiyon cihazı gaz maskesiyle gül koklamaya benziyor yani. Asla göremiyorsun hiçbir şeyi. Çizgi romanlarım. Kadıköy'de bir pasajdan almıştım demiş. Hala daha bitiremedim. 60 tane çizgi romanı bedava sayılacak bir fiyata aldım. İşte düşün yani, sanatın ne kadar uygun olduğu bir alan burası da. Markasını okuyamayacağını bildiğim için yazmıyorum. Süper sıcak ve süper soğuk tutan bir termos demiş. İnanılmaz rahat bir konfor sağlıyor insana. Hem yazın hem kışın demiş. Güle güle kullanayım mı demiş. Güle güle kullan, sorduğu soruya bak. Ne diyeceğim, haram zıkkım olsun falan mı diyeceğim sana ya? Gece gündüz aynıysa görüntü lümeni çok yüksektir. Ansilümen derler ona. O ışık kalitesi, yansıtma kalitesi çok yüksek anlamına geliyor bu. Güle güle kullan. Söylemesem olur mu deyip utançlı bir emoji atmış. Söylemesen olur, evet. Hiç de anlamadık acaba ney, acaba bu aldığın neymiş bilmiyorum yani. Acaba söylemesen olur mu? Söylemekten çekindiğin ve iyi ki almışım diyebileceğin kaç şey var ki mesela? Ama da bir şey diyemeyiz. Ne diyelim yani? Zeus sana alındı. Zeus, sen bana mı alındın? Ya Zeus diye bir köpek bana niye alınsın abi?
1: Zeus.
0: Tavuk kemiği attığın anda Zeus'la ilişkisi kalmıyor.

Efendim köpeğimiz 4,5 kilo. Çok havlıyor kapı çaldığı zaman. Çok tatlı. Tam bir oyuncu. İsmi ne? Herkül. İsmi anlamadım. Herkül. Anladım. Anladım. Peki.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da Kaplan abi demiş. Özlem Show. Dediğin gibi tahmin ediyorum, evet. Bu da Kaplan abi. Şimdi bak, bir tane fotoğraf geldi. Demiş ki bu da bizim Zeytin. Zeytin'e baktım, 2.36 boyunda bir kangal. Şimdi saçma olan şey şu. Zeus Zeytin'in neresi kadar diyeyim? Söyle yani, kuyruğu kadar falan herhalde. Pıncır küçücük, minnacık, minnoş bir zeytinimiz var. Şey pardon efendim, Zeus'umuz var. Bir de adam boyutunda bu kafası var ya, yani bu nasıl araba kadar köpek olur mu ya? Ama bunun adı Zeytin, öbürünün adı Zeus. Neyse, ismiyle müstesna olsun hepsi, ama Zeytin gerçekten herhangi bir coğrafyada, herhangi bir saat diliminde, herhangi bir şekilde karşılaşmak istemeyeceğim kadar, yani ne derler buna ya? Tövbe estağfurullah, bu nasıl bir model ya? Sivas Kangalı muhtemelen, ya da Aksaray Malaklısı, ama yandan baktığımda Sivas Kangalı olduğunu düşünüyorum ben. Yanımızda bir öz Sivaslı var. Bu Sivas Kangalı mı?
1: Benziyor ama karma da olabilir.
0: Benziyor ama karma mı? Ne kadar kibar bir... Ona kırma derler normal. Karma mı? Benziyor ama karma da olabilir. Karma, kağıt karıyoruz sanki burada. Tamam, okey. Peki peki, teşekkürler köpek uzmanı Özlem, teşekkürler. Gerçekten muhteşem bir cevap oldu. Harika. Acayip, Sivas'mış ha, tamam, kangal kangal. Ama karma da olabilirmiş Özlem Ersoy'da. Gerçekten çok fena ya. Kanişle Doberman karması. Karma. Karma yapmaya başladı. İyi yayınlar demiş. Ev içi hava temizlemesi, temizleyici ve kurutma makinesi demiş. Peki, güle güle kullanın efendim. Fotoğraflar gelmiş. İyi yayınlar, satın almayıp sahiplendiğim için mutluyum. 90 günlüktü demiş geldiğinde. Şu anda 8 yaşında. İsmi Gece. 5 kediyle beraber kalıyor. Ne kadar tatlı. Tuzlu suya da girmiş denizlerde. Foşur foşur yüzüyor. Çok tatlıymış gerçekten. Özlem'e selamlar. Özlem Hanım, selamlar geliyor size. Teşekkür ederiz. Özlem Hanım gerçekten tam bir pet aktivisti. İnanılmaz uzman bu konuda. Benziyor ama karma da olabilir dedikten sonra bir reklam geliyorum.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kutulardan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Van'dan çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Tabii şimdi konu petlere geldiği zaman patili dostlarımıza atan bir sürü dostumuz oldu. Bakalım kimler varmış. 4 yaşındaki Russian Toy Terrier demiş. 3 kilo ama kendini Doberman sanıyor demiş. Arkadaşlar bak, benim Marlan var. Yelde atmış bu mesajı. Benim Marlan var. Canım kızım, benim ise kendisini ayı falan kaplan zannediyor. Herkese gider yani. Herkese gider, tuhaf. Ne demiş? Bu da kaplan abi demiş. Albay. Albay ve kaplan, iki tane daha dostumuz gelmiş. Çok tatlılar ya. Emre, bu gece seni rüyamda gördüm, hadi Allah'a emanet demiş. Uşak'tan yazıyor bize. Dostum, ne gördüğünü yazar mısın ya? Ben böyle şeylere çok takıyorum kafayı. Ne gördüğünü çok merak ediyorum şu anda. Hakikaten ne gördün acaba? Kardeşim günaydın demiş. Bu arada ben 7.50'de çıkıyorum. Çocuklardan telefonu anca alabiliyorum. Hepsinin en son okula bıraktıktan sonra bu saatte falan geldiğimiz yok. Seni dinliyoruz fırça yememek için Murat abi, günaydın. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler Karam. Çok tatlıymış Karam be. Hepsi birbirinden tatlı da. Direksiyon seti demiş. İyi ki almışım demiş. Pekala. İyi ki aldığım şey elektrikli araba demiş. Hem doğaya hem çevreye hem cebimize faydalı, iyi çalışmalar. Severek gülerek dinliyoruz demiş. Eksik olmayınız. Efendim Ümit Bey yazmış bunu da. Günaydın abi, Zeus deyince bu olabilir mi demiş. Kendi resmini almış. Kendi resmini mi? Herkes bir Zeus'landı. Bodrum'dan Semih Kaptan. Pandemiden önce iyi ki kredi çekip ev almışız demiş. Ah ah. Ah be abi. Baharı yaz uğruna tükettik. Aşkı naz uğruna. Ve papatyaları seviyor sevmiyor uğruna. Derken ömrü tükettik bir hiç uğruna demiş. Vay anam vay, vay anam vay. Bir şiir gelmiş burada. Emre günaydın, ben de kıyma çekme makinesi almıştım demiş. Kıyma çekmek nasip olmadı ama kurbanda da olmadı. Binal Serdar. Abi kıyma çekme makinesini ben alsam var, bütün kurbanda bütün akrabalara mesaj atarım. Kıymalarınızı ben çekeyim, makine bir...

uçakta beni rüyasında gören bir dinleyenimiz şunu yazmış. Emre, rüyamda İzmir'deyiz, organizasyon için sen büyük bir otobüs kullanıyorsun demiş. Emre Mutlu sevenlerini topluyorsun. Otobüs hep full tam demiş, benim bineceğim durağa geldin. Başka bir kişi indi, ben de hemen otobüse bindim. Sarıldık seninle, fotoğraf çekildik ama otobüs tıklım tıklım, herkesin elinde telefon, güzel bir rüyaydı demiş. Eyvallah ya. Kötü bir şey görmediysen mesele yok. Ne güzel, İzmir'den otobüsle herkesi topluyor topluyor, inşallah Allah bugün nasip eder de böyle bir rüyayı yaşamayı inşallah biz de canlı canlı yaşayarak en azından rüya anlamında değil de gerçek bir şekilde yaşamış oluruz. Gözün erkek görsün demiş. Gözüm erkek mi görsün? Lucy aslan parçam çok yakışıklı demiş. Lucy'ye bak, tavşan. Gözüm erkek gördü hakikaten yani. Bayağıdır böyle bir erkek. Zeus'tan sonra. Gerçekten Lucy'ye bak ya. Erkek ya. Gerçekten. Abi demiş. Herkes hayvanlar atıyordu, ben de atayım dedim demiş. Kedimiz dikenli çalıklar arasında küçücük korkmuş bir yavruyken bulduk. Kurtarmaya çalıştık ve sonunda kurtardık. Köpeğimiz ise abim getirmişti ama şu anda abim sanki pasta getirmiş. Abim geldi de köpek getirmiş. Şu an hasta, dengede duramıyor, sürekli düşüyor falan demiş. İnşallah Allah şifasını verir. Acil bir şekilde doğru bir veteriner kontrolünden geçtikten sonra şifasını bulacaktır. Bazen öyle şeyler olabiliyor.

Evet, güzelmiş. Emre bizi pikniğe götür demiş. Yapalım mı öyle bir organizasyon? Ya ondan sonra geleceğim geleceğim deyip gelmezsiniz. Ben de böyle piknik organizasyonu yapıp yarıda... Yapalım mı piknik organizasyonu? Yazın bakalım yorumlarınızı. Şöyle İstanbul'da güzel bir yerde böyle bir çayır çimen güzel bir piknik organizasyonu yapalım mı İstanbul efendim? Emre Mutlu Show olarak, Emre Mutlu Show ailesi olarak ister misiniz öyle bir şey? Geliştirilebilecek bir düşünce. Emre şiir ne zaman gelecek? Birazdan inşallah. Adı Kurt 1 yaşında demiş. Kediye Kurt adını koymuş ya. Erdem Cengiz selamlar. Bu da bizim Pamuk demiş. Kartal koyduk önce ismini, sonra bizi ısırmaya başladı. Sonra dedik ki Pamuk olsun. Yoksa bizi yiyecek bu dedik. Geldiğinde 10 günlükti, şimdi 50 günlük oldu. Maşallah maşallah, Allah uzun ömür versin. Senin için. Rahmetli Ays. Ay canım benim. Çok severim Dogo Arjantin. Pamuk kalpli bir hayvandır, görüntüsüne bakmayın. Ben gelemiyorum pikniğe ama olur demiş. Hayır ya demiş. Gelmezsen gelme be. Ben gelemem gelmek istesem de. Belçika'dan buraya biraz tabii. Bir piknik organizasyonu düşünebiliriz arkadaşlar. Yaz uzun inşallah öyle bir şey yapma ihtimalimiz var. Neden olmasın yani, ortaya böyle bir fikir atıldığında. Oldum sonunda. Sahilde gözünün üzerinde uçurtmalar izlerken Ahmet yanlışlıkla termos diye Necla'nın bacağını tuttu. İşte abi bizim tayfa böyle. Termos diye bacak tutan bir adam ve termos diye bacağı tutulan bir kadının hikayesi. Farklı farklı. Yap demiş, gelmeyen zeytinle aynı odada baş başa kalsın. Zeytinin... Bak zeytinin var ya da adını... Resmini görmeden zeytinin namını saldı piyasaya. Helal olsun be. Bu tayfayla pikniğe gidilir mi demiş. Bence gidilir.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, TEM'de Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş? Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarıp kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Senin için.

0: Ne demiş? Daha önce çok yapardık, hayvan barınaklarına gidiyorduk, çok güzel etkinlik oluyordu demiş. Yapalım yine, yapalım yapalım. Fikirlerinize ben açayım dostlar.
1: Doğacak sevda.
0: Lütfen.
1: Görülmüş değil böylesi.
0: Sen de bu hayran kitlesi varken demiş, piknik izdiham rezil rüsva olur, o yüzden bence hiç girme demiş. Sen varsan her zaman biz de varız, teşekkür ederiz. Tamam, bir organizasyon yapacağız. Benim çubuğum demiş Mavi Rus, 9 yaşında, Allah uzun ömürler versin. Emre bugün arkadaşlarla pikniğe gideceğiz. Yalnızlığa o kadar alışmışım ki inan hiç gidesim yok demiş. Keşke iptal olsa. Gitme canın istemiyorsa, zorla değil ki. Abi bizde kedi, köpek, köpek, tavşan bir şey yok ama bizde de akvaryumda hayvan besliyoruz. Bir de şu kaplumbağalarım var demiş. Bir dakika, kaplumbağa, su kaplumbağası, bu akvaryumun içine kaplumbağa göremiyorum şu anda ama öyle bir şey varsa orada var, telef eder hepsini, ben sana söyleyeyim. Ben zamanında bilmiyordum, akvaryuma kaplumbağa aldım. Sabah bir kalktım, afiyet olsun, balık kalmamış içeride. Mangal ve kömür benden, etler senden demiş. Adil adam ya. Sen ne tatlısın ya. Sen ne tatlısın vallahi. İyi ki şu şey gözlüğü yok mu demiş. Her şey gerçek gibi. Onu almışlar bana. Sanal gözlük. VR gözlük. Piknik için atlet ve çizgi pijama şart mı demiş. Evet arkadaşlar, dress code vereceğiz. Erkekler mavi beyaz pijamalarıyla. Hanımefendiler de basma fistan böyle tabii. Ayın son cuması olursa katılırım demiş. Dur, bunu olgunlaştıracağız. Olur abi, kepçe buluşmasında toz topraktaydı, orman daha iyi olur demiş. Olur, ben de gelirim demiş. Seni seviyoruz abi, yap kesinlikle, teşekkürler. Ben net gelirim, bana sadece günü söylemen yeter demiş. Ormanı da ben ayarlıyorum demiş. Allah'ın ormanını bu ayarlıyor. Bak şimdi, bak bak. Nasıl rolleniyor, nasıl? Balık derseniz katkıda bulunurduk demiş. Tamam, bir organizasyon yapalım arkadaşlar. Anlaşıldı, herkesin isteği bu yönde. Gerçekten herkesin dahil olma şevkini anlayabiliyorum. Ben de aynı şekilde sizlerle buluşmak, görüşmek istiyorum. Bir organizasyon yapacağız o zaman, söz. Ama nasıl yapalım, nasıl edelim? Ama sizden tek bir ricam var. Böyle gazlayıp gazlayıp ondan sonra gelmemezlik etmeyin. Kalabalık olsun, güzel olsun, keyifli olsun. Ne zamana nasıl bir şey yapacağız şu anda bilmiyorum. Tamamen afaki ve havada olan bir konu. Neden olmasın? Giriş ücretli mi demiş? Abi ne ücreti ya? Aşk olsun ya. Bak, mangal olan mangalını getirecek. Kek yapabilen kekini yapsın. Etler benden, tamam, kabul ediyorum, okey. İşte içecekti, meşrubatlı, şuydu buydu. Sohbet muhabbete top getirin, bak unutmayın. Top şart. İp atlamak için ipi olan ip getirebilir. Ses bombası olan ses bombası getirsin. Oradan benim podcastleri dinleriz. Kendim bir şey zannederim daha fazla. Her neyse, kimseden bir beklentimiz yok. Sadece orada olmanız yeterli olur. Orası neresi ben de bilmiyorum şu anda. Tavla turnuvası yapılır mı? Olabilir. Neden olmasın? O da olabilir. Bir organizasyon düşünelim şöyle. Planlayalım bakalım nasıl bir şey yapacakmışız. Beraber, sizle beraber bir şeye karar verelim. Ondan sonra gerisi kolay.

Ey gidi koca yürekli be. Ateşi yakmak benden demiş. Sen ne koca yürekli, ne bonkör, ne böyle. Sen varsan okey demiş. Tamam, bunu olgunlaştırıcıyız. O piknik geceye de sarkar bitmez. Sarksın. Ben okeyim. Abi o değil de iftar mı yapsak demiş beraber. İftar mı? Arkadaşım zaman kayması mı yaşıyorsun lan? Yani herkes istediği zaman oruç tutabilir tabii ki ama Ramazan'da değiliz ya. Ben de okeyim diyenler çok fazla. Bu arada sağlam bir organizasyon olacak ha. Çok kalabalık olur, panayır gibi demiş. Evet, bence de. Bence pazar günü olsun, ben Kocaeli İstanbul sınırında olsun demiş. Kocaeli'de herkes vardiyalı çalışıyor. Pazar günü istiyorsan şey yapalım, sizin balkonda olsun bu, seni zahmet etme. Adam Kocaeli İstanbul sınırında oturuyor diye kendi evine yakın yer istiyor. Üf, menemen geldi. 10 ay var Ramazan. Keşke gelebilsem Almanya'dan. Şu mesajları bir bitireyim. Kimse alınmasın, kırılmasın, darılmasın diye bu mesajları bitirmek zorundayım. Sonra kızıyorlar bana. Haklılar. Navigasyon cihazını iyi ki almışım demiş. Navigasyon cihazı kaldı mı ya? Abi telefondan kullanmıyor muyuz? Bilemedim şimdi, ha ekstra bir şey. Acaba şey, deniz meniz için mi kullanılan bu bazı markalar var? Onlardan biri mi acaba? Ya bir marka var ki herkes aynı şeyi yazıyor. Bu ne memnuniyet, bu ne müşteri memnuniyeti. Bu marka şu anda bizi sponsor alsak parayı bulmuştuk var ya. Köpek şampuanı demiş. Çocuğuma iyi geldi sonunda. Başka köpek şampuanları almıştım, markasını söylemiş ama ben bunu not aldım, aklımda bulunsun. Reklamlar geliyorum.

Maç vermişim dünyaya. Yapabiliyor muyuz? Yok. Stres, kaygı, anksiyete. Akşama kadar tripler. Of, o nasıl olacak? Buna bak ne güzel. Boş vermişim dünyaya. Arkadaşlar boş verin. Sağlığınızdan gerisi yalan. Vallahi yalan bak.

Elektrikli diş fırçası demiş. Bundan birkaç tane daha gelmişti. Aha da bu arkadaş diye bir tane görsel atmış. Görsele tıkladığımızda... Air fryer mı? Bunun ne olduğuna fritöz mü? Bu anlamadım. Enteresan bir şey. 4K TV'yim demiş. O benim her şeyim. Yine bir sürü marka var. Bu markaları veremiyorum. Satın almadım ama sahiplendim demiş. Kedim Ayaz. Ayaz isminde bir tane de köpek vardı biraz önce. Çok kullanılan. Nasıl ki bütün Golden'ların %90'ın ismi Paşa'ysa, Ayaz ve Gece isimleri de çok sık kullanılıyor anladığım kadarıyla. Bilmiyorum, ben mi yanlış anlıyorum? Duyduklarımdan takip ediyorsunuzdur. Ben genelde keşke alsaymışım derim ama aklıma düzleştiricim geldi demiş yine aynı marka. Risk almadan insanları dinledim ve aldım demiş, dünyanın en iyisi. Allah Allah. Bu neymiş bu kadar? Ben de saçlarım düzleştiresim geldi. Vallahi çıkacağım şimdi, alacağım bir tane ben. Size mi sponsor oldu bu markalar, anlamadım ki. Müsaadenle ben bir liste yapıyorum abi demiş. Öner. Öner Yaman. Teleskopum demiş. Skuterim. Fotoğraf makinem. Subboard neymiş ya? Subboard'um. Bir de aksiyon kameram demiş. Gezmeyi seviyorum ve benim mevsim sonunda geldi çok şükür demiş. Yaz. İyi yazlar kardeşim. Ömer değil, Öner. Abi yemin billah ediyorum, bir daha asla bulamadım ama Ezine peyniri demiş. Balıkesir günleri düzenlendi bizim burada, tırın içinde satıyorlardı. Bir kere aldım, bir daha da alamadım. Balıkesir'le Ezine'nin ne alakası varsa. Gerçekten böyle şey vardı ya, bir tane dükkanın camında yazıyordu. Yerli Himalaya tuzu geldi. Balıkesir nere, Ezine nere? Balıkesir günlerinde Ezine peyniri. İyi, Kars Ezine peyniri o zaman. Türkiye'nin en iyi peynirlerinden birisi, bunu biliyoruz ama anlayamadım yani. Röpte şambur demiş. Nuri Alço. Ben de düzleştiricimi iyi ki almışım demiş. Ha, support pedal. Aa, okey, şimdi anladım. Benim burada şey var, yapay zekaya benzeyen bir dostum var, Dubai'li. Hemen ne de benim anlam, benim cehaletimi hemen kapatmak için sağ olsun ne olduğunu attı buradan. Support, he, bunu almış, vay be abi, değişik bir dostumuzmuş yani, bu aksiyon kameralar bunlar falan. Güzel kafalar, seni Mustafa abiyle tanıştırayım, teknesi var. Takılırsınız beraber. Ben nerede takılırsam adam oradan cevap yetiştiriyor yani, yani yeter ki ben cahil bir adam gözükmeyeyim diye. Ciddi söylüyorum bak. Ben de çocuklarla geleceğim, pikniği ona göre yap demiş. Abi estağfurullah değil, değişik bir adamsın, bunu biliyorsun, kabul ediyorum. Sen de kabul ediyorsun. Bu şarkı benden sana gelsin. Aç sesini biraz radyonun. Kendini güne bırak. Saat 10'a kadar buradayım. Daha neler var anlatacağımız, of. Çinler burada, bir ara yoklama alayım mı? Eğer buradaysan bir emoji atsana bana. Sesimi duyuyorsan bir tane emoji. 0544-886-1886. Kulağım sende Emre. Yazamıyorum, yoğunum, meşgulüm, işim var, gücüm var, araba kullanıyorum. Bir tane emoji at. Hadi göreyim be. Hadi be anam be.

kalabalık. Ya siz var ya siz. Bak bana yazdığınız her şeyi çarpı 10 ya. Var ya. Siz var ya. Beni asla yalnız bırakmayan kitlem. Harikasınız ya. WhatsApp yağmur gibi ya, harikasınız be. Harikasınız be. Vallahi harikasınız. Alkışlar.

soruyorum, ikinci sabah mezun geldi. Cesaret edebilsem yapacağım dediğin şey nedir? Cesaret edebilsem deneyeceğim dediğin şey nedir? Yaz bakalım 0544-886-1886. Bir cesaret edebilsem deneyeceğim. Ne bu? Sen biliyorsun onu. Yaz bana. Eğer cesaret edebilseydin neyi denemek isterdin? Yaz bakalım, bunu bir konuşalım birazcık. Evet.

0544 886 1886, bu kadar kalabalıkken sormak istedim. Eğer cesaret edebilsen neyi denemek isterdin? Ya çok aklımda ama cesaretim yok ki be.

daha ilk mesaj cesaret... Buradan yazamam. Ya sen yaz, ben tamam okumam yani eğer... Hiç girmiyorum o konuya. Düşünmesi bile tuhaf demiş. Abi ben nasıl bir soru sordum? Ne oluyoruz sabah sabah? Bir dakika ya. Paraşütle atlamak. Evet. Vallahi dostlar, hakikaten benim de içimde ukdedir. Yani bunu nasıl yapıyorlar? Nasıl böyle helikopter? Hele bir de helikopterden ya da uçaktan. Paraşütsüz atlayıp kendilerini paraşütle atlayan adamlara tutturan modeller var. Yani onlar tam bana böyle manyakça geliyor. Yani asla onlara herhangi bir şekilde böyle zorbalama yapmıyorum ama çok zor. Yani inanın ya, manyak mısınız abi siz? Bayağı bildiğin normal böyle atlıyorsun. Yanında atlayan iki tane adam paraşütlü olduğu için ya da kadın, işte her kimse onlar. Cinsiyetçi olmasın. Havada seni yakalıyorlar, paraşütü onlar açıyorlar. Olaya bak. Var mı senin de böyle? Cesaret edebilsem bunu yapmak istiyorum. Ama cesaretim yok. Söyle be ya. Skuterle otobana girmek. Bunu yapma, bunu yapma. Hayır, bu. Hayır, hayır. Bunun cesareti bu. Bir defa kanunlara aykırı. Hayır, bunu kabul etmiyoruz. Ben kaçıyorum uyumaya. Herkese iyi günler demiş. Teşekkürler. Bungee jumping. Ya o biraz bana çok ya tehlikeli geliyor. Yani cesaretle de çok fazla alakası yokmuş gibi geliyor ama... Hani o kadar riske atılır mı? Yani bir tane insanın bağladığı bir ip, ne bileyim, bilmiyorum ki. Cesaret neydi? Cesaret sevgiydi, cesaret aşktı.

Özelden konuşabilir miyiz? Yengen duymasın demiş. Konuşamayız, duysun. 0-544-886-1-886. Kocama evine çevire dövmek. Cesaret edemiyor. Sinirlerimi çok hoplatıyor demiş ama seviyoruz işte aşk. Aman. Seviyorsan git konuş ya.

inmedin o en son duraktayım ne kadar. Daha da derine iniyoruz.

Trafiğe kapalı bir alanda 300-400 basmak. Abi yapma. Tahminen benden büyüksün. Ama hiç yani bu çok acayip bir macera ya. Tamam, trafiğe kapalı bir alanda yazmışsın, bu birazcık konuyu ehlileştiriyor ama abi çok sakat işler, yapma yapma. Uşmaz artık ellerimiz, kalmadı sana bir sorun daha. Sona erdi senle günler. Boşanmak ama kıyamıyorum. Yapmayın yapmayın yapmayın. Çok gerekiyorsa tamam, benlik bir şey yok ama. Ben de yoluma giderim en temiz. Nasılsa sensiz de senle de mutsuzum belki durumda. İşe bu saatte gide gide yakında kovulacağım demiş. Konu neydi, kaçırdım yine. Saat kaç olmuş? Saat olmuş 10. Konuyu kaçırmışmış. Bak şimdi. Maldivlere gittiğimde Vavu'da köpek balıkları ile yüzüyor millet demiş. Yemedi bir türlü. Fotoğrafını da atmış. Ben bunu yapamam. Yapmak da istemem aynı zamanda yani. Yani benim için şey gibi bir konu değil. Yani cesaret edebilsem belki yaparım falan. Ben bunu asla yapmam abi. Köpek balığıyla benim aynı suda ne işim var ya? Orası onun evi. Canı istese bir hırtlatsa beni var ya. Kaldı ki ben zaten açık hedefim. Oo, beyaz et geldi. Beyler bölüşelim bunu. Üf. Olmaz. Ben de hani bu salyangoz yiyorlar ya demiş. Cesaretim yok. Düşünce midem alt üst oluyor demiş. Zaten çok seçiciyim yemek konusunda. Ya bak. Ablam. Aman ablam, canım ablam, muradın kabul olsun ablam. Onu sormadım. Senin cesaret edip yani cesaret edemiyorum. Yani bunu yapmak çok istiyorum dediğin şeyi soruyorum ben sana aslında. Sen burayı tam olarak evet, orası olmamış. Yağlı müşteri geldi derler. Denize girmek benim için uzun bir süreç oluyor. Şana kıyamam ben. Sen denize mi giyemiyorsun? Cesur ol, biraz girersin. Adam köpek balıklarıyla yüzmekten bahsediyor. Sen normal düz denize gire. Şarköy'de denize giremiyorsun yani. Biraz daha farklı oldu bu. Rafting yapmak demiş. Kuzenlerim yaptı, ben seyrettim. Rafting de yani evet. Aksiyon dolu bir spor. Cesaret isteyen bir şey gerçekten. Abi nereye gittiğin belli değil. Ramp aşağı gidiyorsun, su aşağı. Yani böyle kayalıklar oradan orada. Oho! O da benlik değil. Ben galiba tırsam ya. Beraber gidelim, beni es geçerler demiş. Tabii canım, ben varken. Oho! Aga Mustafa'yı bırakın, Emre'ye dalın. Neretve'de yaptım demiş. Vurmadığım kayalık kalmamıştı.

0: Rafting abi çok, yani gerçekten aksiyon dolu ve yani bana o kadar aksiyon fazla geliyor yani. Ben mesela roller coaster'a bile binemem yani. Canım kıymetli olduğundan dolayı değil de yani o kadar aksiyon biraz fazla bana ya. Yani bu fazla aksiyon yani. Metrobüs falan tamam, hani gidiyor normal Haliç Maliç oradan geçiyorsun da diğeri fazla.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
12: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

Şimdi size 4 tane çeşmeden bahsedeceğim. Bu 4 çeşme 4 hastalığa iyi geliyormuş ve 1400 yıldır şifa dağıtıyormuş. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde içmeler diye tabir edilen Profesör Doktor Yunus Söylet tesislerinin içerisindeki 4 farklı çeşme. Akan suyun her biri tadı diğerlerinden farklıymış. Ve 1400 yıldır akan bu suların böbrek, safra, egzama ve mideye iyi geldiğine inanıyorlarmış insanlar. 1400 yıllık bir geçmişi varsa iyi geliyordur diye düşünüyorum ben. İstanbul Antalya karayolunda Osmaneli'ne 8 kilometre uzaklıktaki tesiste deri hastalıklarıyla mide, safra kesesi ve böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde gerçekten etkili olduğu iddia edilen 4 tane çeşme bulunuyor ve her birinin şimdi görseli var önümde. Mide yazmışlar musluğun başına, egzama yazmışlar. Derdin neyse yapıştır. 1400 yıllık çeşmeler 4 ayrı musluktan akıyormuş. Burada güzel bir su var demiş. İnsanlar bu suya rağbet ediyorlar. Kendi rahatsızlıklarına iyi geldiklerini iddia ediyorlar ve biz de bu noktada bu alanı bir mesire alanı olarak kullanıyoruz. Enteresan bir yer. Denemekten bir zarar gelmez diye düşünüyorum ben. 1400 yıldır akan bir su düşün ve insanlar bununla alakalı. Yani içersen de su yani iyi geldi mi gelmedi mi, gelmediyse gelmemiştir. Yani bir zarar olur mu? Hayır. Bayağı yolun ortasında. Sağlık demişken uzmanlar soğuk sıkım zeytinyağı tüketiminin de dengeli beslenme programlarının önemli bir yere sahip olduğunu belirtmişler. Özellikle içerdiği doğal bileşenlerle dikkat çeken ürünün yani zeytinyağının sağlıklı yaşamla aşırı bir şekilde ilişkilendirildiğini ifade etmişler. Severiz. Maliyetine girmeyeceğim. Yani gerçekten bunu konuşmanın hiçbir anlamı yok. Yani zeytinyağı kaç para kilosu, litresi tavsiye ediyorsun da falan, bunlara girmeyelim. Akdeniz tipi beslenmenin temel ürünlerinden biri olan soğuk sıkım zeytinyağı. Son yıllarda gerçekten ülkemizde de hem fiyatıyla hem sağlığa katkılarıyla sık sık konuşulan bir yağ çeşidi. Ama en sağlıklı, en şifalı yağlardan birisi olduğu biliniyor. Ne kadar ulaşılabilirliği var bunu bilmiyorum. Ama kalp ve damar için inanılmaz faydalı olduğunu söylüyorlar uzmanlar. Özellikle soğuk sıkım. Olanı tavsiye etmişler. Antioksidan deposu olduğundan, polifenol ve E vitamini gibi bileşenler açısından da çok zengin yapısıyla, sinirim sistemini desteklemesiyle, ölçülü tüketildiğinde de mide ve bağırsak düzenine katkı sağlayabildiğini ifade etmişler uzmanlar. Ha sen gidersin markete bakarsın litre fiyatına, ben bunu nasıl yiyeceğim dersin, nasıl içeceğim dersin, o senin tabii. Haklı olarak. Kesilen yok edilen zeytin ağaçlarının azalmasıyla elbette ki zeytin fiyatları, zeytinyağı fiyatları tabii ki daha da artacaktır. İnanılır gibi değil yani 600 yıllık zeytin ağacının kesildiği bir memlekette yaşıyoruz biz. Bununla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Yazıktan başka.

Efendim Van'da acayip bir olay yaşandı. Bunu dün verecektim aslında ama bugüne kısmetmiş. Çünkü dün yetmedi, süremiz yetmedi. Yine yetmeyebilirdi. Ama çenemi kapattım. Konuyu buraya getirdim bir şekilde. Van'da bir vatandaşın hesabına 1 trilyon TL para yattı. Arkadaşlar 1 trilyon TL yani şunu şöyle bir açıklamam lazım çünkü benim de kafam almıyor başta. Şimdi 1 milyon TL'yi biliyoruz, aşağı yukarı bir ev 7 milyon lira falan diyoruz değil mi? 1 milyon TL değil. 100 milyon TL değil, 900 milyon TL değil, 999 milyon TL de değil, milyar TL. 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 TL 999 kuruş. Söylerken fenalık geldi. Bir vatandaş bir marketten alışveriş yaparken banka kartının çalışmaması sebebiyle bankaya gidiyor. Bankadan hesap ekstresini istediğinde hesabında 1 milyar TL. Pardon, özür diliyorum, bak bunu bile yanlış söyledim. Yanlış söyledim ya, kafam o kadar almadı. 1 trilyon TL olduğunu fark ediyor. 1 trilyon TL. Yani birler, onlar, yüzler, birler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar, milyarlar, yüz milyarlar, trilyonlar. 1 trilyon TL. Ve bu vatandaş bir anda dünyanın 70. en zengin kişisi oldu. 27 milyar dolara tekamül ediyor bu rakam, pardon, 21 milyar dolara tekamül ediyor. 21 milyar dolar hesabına yanlışlıkla gelmiş. Yani ben kuryenin birine 130 lira atacağıma, atıyorum 1300 lira atsam fenalık bayılırım yani orada. 21.8 milyar dolar hesabına para gelmiş bu vatandaşın. Kıyamam, onun da 4500 lira hesabında para varmış. Şimdi banka bloke etmiş, bu paranın kaynağı belli değil diye o parayı da kullanamıyor. Düşünsene yani, sıradan bir sabaha uyanıyorsun, bir anda dünyanın en zengin 70. kişisin. Dünyanın 70. 8 milyarlık nüfusta 70. kişisin. Ama hesabındaki 4500 lirayı bile kullandırmıyorlar sana. Enteresan. Gerçekten enteresan. Yani yaşadığı travmayı ben ya gerçi bana gelse şu anda ben şeyi anlarım ya. Zaten benim değildi. Yalnız 21 noktası, bak Trump'ın serveti, Donald Trump var ya, her sabah çıkıp birini tehdit ediyor. Bu sabah hangi ülkeyi tehdit etsem diye. Biliyorsun, saçlarıyla meşhur. O adamın serveti 6 milyar dolar. Ve senin 21 milyar dolar servetin var. Sabah sabah uyandığın anda bu. Ve düşün, bir gün önce sana market artistik yapmış. Demiş ki ya şu 700 lirayı kapatalım arkadaşım bu hesabı falan. Bak, senin market değil. Senin marketin olduğu bina değil. Marketindeki her şey dahil. Hatta bu mahalle kaç para komple falan. Öyle bir. Gerçekten korkunç bir şey yaşamış. Ve olay hala çözülememiş. Hesabın nereden geldi? Yurt dışı kaynaklı bir hesaptan gelmiş. Nereden geldiğini bilemiyorlar. Adam dünyanın en zengin 70. adamı ama hesabındaki 4500 TL'yi de kullanamıyor şu anda. Gerçekten çok acayip bir şey. Benim hesaba 500 lira gelse hemen çekiyorum. Ek hesaptan kullanmasınlar diye.

0: yazında hayallerimiz.
1: İnşallah.
2: İstanbul FM'de Emre Mutlu'yla Dünya Kupası özel.
3: Hemen şöyle özetleyeyim. Bu dinlediğiniz teaser'ın altını birazcık doldurmak adına Dünya Kupası sırasında arkadaşlar. Kısmet nasip olursa dün görüşmelerini tamamladık. Sevgili Fatih Terim'le

Sevgili Erman Toroğlu'yla, Ahmet Çakar'la, Yılmaz Vural'la, Sergen Yalçın'la telefon bağlantılarımız olacak Emre Mutlu Show'da. Bizde Dünya Kupası özel böyle olur. Böyle yalandan yalanlar olmaz. Madem bir son bekliyordun çocuk. Hatta TFF başkanından tutun birçok işin merkezine memmanda olan duayenle biz telefon görüşmelerimiz olacak sabahları. Sizin de soracağınız sorular olur. Hatta Aziz Başkan'dan tutun Dursun Başkan, herkesi bağlayacağım. Böyle onları şey gibi, sapık gibi rahatsız edeceğim. Telefonlarımı açmazlarsa kendileri bir uyandırana kadar açacağım bütün telefonlarını, arayacağım herkesi. Bunun da sözünü vermiş olayım. Çok fazla bağlantımız olacak Dünya Kupası sırasında. Bilmem bu haber hoşuna gitti mi?

son şarkım sana geliyor biliyorsun. Seni çok sevdiğimi de biliyorsun. Emre Mutlu Show'un sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Sandalyeler ters çevrildi. Mekanın ışıkları yavaş yavaş kapanıyor. Hesabı istedik, kaptanlara hesap mı sorulur dediler. Hadi bitti, bizi geçti, aşk fikri. Yavaş yavaş veda vakti bugünlük. Kopar dedim, kopardım. Son şarkım sana gelsin mi? Bakalım kimler hala burada. Meraktayım şahsen. Korkaklar ölür ama kalpteni aslanlar doğuyor. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar hala trafikte olanlar saat 10'da 1'e. 3'e bassınlar bir yollasınlar. Zahmet veriyorum biliyorum ama başım görmeden de gidemiyorum. Sana çok güzel bir şarkı ayırdım. Bu şarkıyı bağıra çağıra söyle. Eğer imkanın varsa, kalabalıktaysan söyleyemiyorsan içinden söyle, eşlik et. İlk defa duyuyorsan çok şanslısın ama bence uzun zamandır duymayı istediğim bir şarkıydı yine son şarkımız. Benden sana geliyor. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de saat 07.00'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek üzere. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal. Her şeyini kaybetsen de neşeni kaybetme. Şarkını açıyorum, hoşça kal.

0: giden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirin Evler, Sefaköy etkili devam etmekte. Tem'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Tem'de Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: pilottan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre...

0: bankacılık Kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık. Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net, her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

masaktayım, inmedin o en son duraktayım. Ne kadar daha da derine iniyoruz.

Hani neden biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sabah saatlerinde radyoya gelirken bir son dakika haber bildirimi olarak gelince bir anda olduğum yerde kaldım. Gerçekten mi dedim? Yani çünkü hasta olduğunu biliyorduk, işte tedavi sürecinde olduğunu biliyorduk ama hani iyileşir ya, olmaz diyorduk hep. Yani ben kendi kendime bu şekilde düşünüyordum ama buraya kadarmış. Türk televizyon haberciliğinin unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar. Bilmeyen yoktur. Var. Şöyle bir şey. Şimdi bizim medya grubumuzda 20-22 yaşında arkadaşlarımız var. 24 yaşında arkadaşlarımız var. Hatta ben onlara sordum sabah. Dedim ki Reha Muhtar'ı tanıyor musunuz dedim. Hayır dedi. Böyle bir şey var. Çok güldürdünüz beni ya. Hatta bizim Miray var. Daha 18 yaşında Temmuz'da mı ne basacak? Ha evet dedi, ben araştırdım, haberciymiş kendisi dedi. Ha, böyle bir şey. Yani tanımayan var tabii ki yeni jenerasyonda ama eski jenerasyon onu çok iyi bilir, çok iyi tanır. Haber sunumları, bir anchorman'di zaten kendisi. Öyle söyleniyor ya. Ve tabii ki bu sabah o bildirimle de gerçekten üzüldüm. Çünkü onunla birlikte bir devir kapandı diyebiliriz aslında. Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi Reha Muhtar sevgili dinleyiciler. 66 yaşındaydı. Gazetecinin tabii ki vefatı medya camiasını yasa boğdu. Bunu da biliyoruz. Kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altındaymış Reha Muhtar. Saat 02:15 sıralarında hayatını kaybettiği de öğrenildi. Buradan tabii ki kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Gerçekten hani yeni jenerasyon, yani şöyle bir şey var. Yeni döneme baktığınız zaman bana katılırsınız ya da katılmazsınız bilmiyorum ama bir anchorman yok artık eskisi gibi. Yani ne isimler var. İşte onlardan biriydi Reha Muhtar. Yeni jenerasyonlar da çok fazla bilmiyorlar tabii ki. O zaman da hani haber sunumunun biraz daha böyle standartların dışında gerçekleştiriliyordu. Bu da işte gerçekten haber, ne diyeyim, işte o haber programının izlenmesini biraz daha fazlalaştırıyordu. Onlardan biriydi Reha Muhtar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kez daha yakınlarına başsağlığı dileyelim. Yalçın.net'e bugün böyle başladık. 3 Haziran Çarşamba günündeyiz. 2:11 geçiyor saatler. Ve tabii her çarşamba yaptığımız gibi bugün de beraberliğimizin ikinci saatinde uzun zaman bayram tatili girmişti araya. Tiyatro davetiyesi kazandıramıyorduk, hediye edemiyorduk. Ve bugün ona yine başlıyoruz. Yine çok güzel, çok eğlenceli bir oyuna göndereceğim sizi. Davetiye kazandıracağım. Beraberliğimizin ikinci saatinde bunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net başladı. Saat 10.

iyi bilen dinleyicilerimiz var aramızda. Reha Muhtar Allah'tan rahmet diliyorum diyor. İstanbul'dan Özlem, mekanı cennet olsun diye de yazdı gönderdi. Şimdi 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızla bize ulaşabiliyorsunuz, programlara katılabiliyorsunuz. Hani konuştuğumuz, anlattığımız bir konu vardır, onunla alakalı bir yorumunuz, düşünceniz vardır. Aynen, yazabilirsiniz. Bir isteğiniz vardır, yazabilirsiniz. Ve zaten tabii ki ikinci saatte, beraberliğimizin ikinci bölümünde de tiyatro davetiyesi kazandıracağız ya. Heh, işte onu da zaten WhatsApp üzerinden kazandıracağız. O yüzden bugün özellikle İstanbul FM'in WhatsApp numarası size çok mu çok gerekli olabilir. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bir kez daha bunu bir hatırlatalım. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Yalçın.net başlayan program. 16'ya kadar beraberiz. Her zaman söylüyorum, Yalçın.net size keyif vaat ediyor. Yani şimdi dün biraz bu hava durumundan bahsettik ya, işte 35 dereceler 40 dereceler yaşanacak diye. Dün akşam eve giderken bilmiyorum sizde hani denk geldiniz mi, saat böyle 6.30-7 civarı bir fırtına koptu yani resmen. Çok enteresan bir serinleme geldi havaya. Sonra haftalık hava durumuna baktığımız zaman o 30 dereceler 26 derecelere düşmüş durumda. Vallahi biz burada arkadaşlarla konuşuyoruz. Genelde İstanbul adına konuşuyoruz. Diyoruz ki İstanbul'un standart bir hava sıcaklığı olmalı bize göre. Nedir? 25-26, hadi 27'yi geçmesin istiyoruz. Ama doğru. Kış mevsiminde de ne bileyim, tamam kar yağsın ama çok da yerde kalmasın falan gibi gibi. Var İstanbul'la alakalı böyle düşüncelerimiz. Ha, olur mu olmaz mı? Onu Allah bilir tabii ki ya.

Radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de bir kez daha bir söyleyelim. Beraberliğimizin ikinci bölümünde, ikinci saatinde tiyatro davetiyesi kazandıracağız demiştik ya. Bunu her çarşamba hemen hemen yapıyoruz zaten sevgili dinleyiciler. Oyun 12 Haziran Cuma günü. 12 Haziran. 9 gün sonra. Bu Cuma günü değil ama ondan sonraki Cuma 12 Haziran'da şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini şahane bir oyuna göndereceğiz. Eğlenceli bir oyuna göndereceğiz. Bilginiz olsun. Bir kez daha söyleyelim. İkinci saatte bu davetiyeyi kazandıracağız. Ve 12 Haziran Cuma günü saat 20.30 için şimdiden ajandanıza notunuzu alabilirsiniz. Tiyatroya gideceğim diye. Vallahi yani evet, elimizden gelse bütün mesaj sahiplerine o davetiyeyi kazandırırsak ama o zaman ne olacak ya? Apartman sahne komple İstanbul FM'e çalışacak. Vallahi öyle ya. Peki şimdi yani 0544-886-1886 WhatsApp numaramız ya. İşte WhatsApp üzerinden kazandıracağız bu davetiyeyi de. Bilginiz olsun. Yalçın bir an İstanbul için hava tahminlerini, böyle isteklerini sıralayınca arkadaşlarla konuşuyoruz deyince dedim öyle bir şey mi çıktı? Havayı ayarlayabilecek sonradan Allah bilir deyince rahatsızım, tamam şimdi oldu diyor. Vallahi öyle bir şey olsa değil mi? Allah'ım yarın 26 derece olsa yeter falan şeklinde. Ya da ne bileyim bir şey olsa ayarlayabilsek. İstanbul'un işte yaz mevsiminde hava sıcaklığı 27 derecenin üstüne çıkmasın. O derecelerde falan denize havuza gireriz yani ya. O bir şey olmaz yani diye düşünüyorum. Vallahi peki Buket yazmış onu da. Çok teşekkürler. Yalçın diyor otobüste dün akşam diyor senin sivrisinek paylaşımını gördüm diyor. Ya şimdi Instagram'dan takip eden var mı beni bilmiyorum ama baktığınız zaman dün böyle bir yani bilimle ilgili sayfalarda ilginç haberleri de paylaşmayı çok seviyorum. Hazır yaz mevsimi de gelmişken sivrisineklerle alakalı bir bilgi paylaşayım dedim. Ama sivrisinek yani bize neler yapıyormuş? Konuşturmayın beni burada. Tabii ki yakın arkadaşlarım neler neler yazdı da DM'den. Yani biliyorsunuz özellikle sivrisinek önce bir kanımızı emiyor. O emince emdiği yer böyle kaşıntı oluyor. Kanı emdikten sonra da çok affedersiniz küçük tuvaletini yapıp gidiyor bize. Olaya bakın siz ya. Şimdi diyor ki dinleyicimiz otobüste senin sivrisinek paylaşımını gördüm, güldüm. Sonra otobüsten inince tam apartmana girecektim. Belediyenin ilaçlama arabası bizim mahalleden geçiyor diye. Belediye görmüştür benden. Dur ya şunlar kan emmeden biz bunların kanını bir emelim şeklinde. Abi çok kötü, çok.

Dün birazcık bahsetmiştik ya, milli takım Amerika'ya gitti. Amerika'da şu anda Dünya Kupası için. Bu arada dün şimdi böyle bahisler falan açılıyor ya da ne bileyim şeyler yapılıyor. Hani bahis demeyelim de işte ihtimaller, kazanma ihtimali, şampiyon olma ihtimalleri falan böyle açıklanıyor. Geçtiğimiz gün Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı yapmıştık. 4-0 yendik ya. Şimdi o maçtan sonra sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali %0.9 oldu diye haber yaptılar. Yani şunu haber yapmak mı kötü, 0.9 oranını görmek mi kötü, hangisi kötü, hangisi iyi, orayı pek algılayamadım. Yani o zaman şöyle bir şey var, bir de oldu, yani bir artma var orada. Neydik, ne olduk şeklinde. Ama zaten biliyorsunuz özellikle bu ay ve Temmuz ayının başında en çok konuşacağımız konulardan biri Dünya Kupası olacak. Hele ki yani ilk gruplardan çıkıp da maçlara devam edeceksek, ya böyle hani finallere kadar yaklaşacaksak, böyle yangın yeri olacak bu stüdyolar. Öyle söyleyelim. Vallahi. O yüzden bir kez daha milli takıma başarılar diliyoruz. Vurdukları tabii ki diğer kaleye, rakip kaleye her zaman gol olsun diyoruz. Şimdi mesajlar geliyor, onlara bakacağız. Ama bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Beraberliğimizin ikinci saatinde, ikinci bölümünde şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Yine çok eğlenceli, aslında daha önce de verdiğimiz, davetiye kazandırdığımız oyunlardan bir tanesi. Yeni Dünyalar adlı eğlenceli bir oyuna göndereceğiz. Bilginiz olsun, 12 Haziran Cuma günü için. Şimdiden hani planlarınızı, programlarınızı yapın. 12 Haziran Cuma akşamı için, hani öyle derlerdi ya eskiden, kimseye söz vermeyin. Bunun hatırlatmasını bir kez daha yapalım. O zaman kısa bir ara, aranın sonrasında bakın hangi şarkıyla burada olacağız. İstanbul FM'de

aceleci dinleyicilerimiz var var. Kanı kaynıyor dinleyicilerimizin valla. Yalçın hadi bilet ver de gidelim diye. Tiyatro sever dinleyicilerimizin olduğunu biliyorum zaten. Her zaman söylüyorum. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir açıklık getireyim o zaman sevgili dinleyiciler. Biraz detay vereyim. Her çarşamba apartman sahne kapılarını İstanbul FM dinleyicilerine açıyor. Sıla Erkan'a apartman sahneye çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Yeni Dünyalar adlı eğlenceli bir komedi oyununa 3 kişiye, 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik davetiye kazandıracağız demiştik. Şimdi şöyle katılıyorsunuz, onu hemen söyleyelim o zaman. Hani şimdiden gönderenlerin tabii ki WhatsApp mesajlarını da dikkate alalım değil mi arkadaşlar? Alalım. Şöyle WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra mesajı 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Oyunla alakalı detayları, bilgilendirmeyi, tabii ki kazanmak için ne yapmanız gerekiyor biraz önce söyledim zaten. Kazandıktan sonra ne olacak? Onun da kazanan dinleyicilere WhatsApp'tan detaylarını biz ve arkadaşlarım aktaracaklar. Öyle söyleyelim. Ama şimdi hani her zaman böyle hatırlatıyoruz ya, zaman zaman hatırlatıyoruz ya da her zaman değil de, yani sevgili dinleyiciler, hani mutlaka gitmeniz gerekiyor ki orada sizin koltuğunuz boş kalmasın. Yani gitmediğiniz zaman o bilet satılamıyor. Aynen. Satılamayınca paraya çevrilemiyor. Bu yüzden önemli. Yani net gidiyor olmanız gerekiyor. Bunda hani hemfikir olalım, anlaşalım, bilginiz olsun. İkinci saatte zaten daha fazla detayı da size aktaracağım. Hiç merak etmeyin. Güzel bir tiyatro oyununa gidiyorsunuz. Eğleneceksiniz.

0: yok. İkinci saatte biraz daha detaylandıracağız. Oyunla ilgili içeriği sizinle paylaşacağız. Oyunda ne var ne yok ama eğlenceli, komedi bir oyun. Bunu söyleyebilirim baştan. Hani yüzeysel şekilde aynı zamanda içeriğini de birazcık böyle bahsedeceğim. İçeriğinden bahsedeceğim size, hiç merak etmeyin. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Bu saati bitiriyoruz. Bu saati 90'lı yıllardan sizin de çok sevdiğiniz bir şarkı ve şarkıcıyla bitireceğiz. Yeni saati Gülben Ergen'le başlayacağız. Rukiye şarkısıyla. Daha fazlası için ve de tiyatro davetiyesi kazanmak için kulağınız bizde olsun.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

Yalçın.net devam ediyor. Yeni saate herkes, yani hepimiz hoş geldik, öyle söyleyelim. Şimdi bu saat sizler için kazanma saati ama ilk saatin sonuna doğru mesajlar zaten gelmeye başlamıştı. Neden kazanma saati? Radyolarını belki yeni açanlar vardır, ilk kez dinlemeye başlayanlar vardır. Onlar için de bir söyleyeceğim. 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da tiyatro oyununa gönderiyoruz. Davetiye kazandırıyoruz şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine. Şimdi öncesinde söylemiştim ama bir kez daha söyleyelim. Apartman Sahne ve sevgili Sıla Erkan'a çok teşekkürler. Bu haftada Apartman Sahne Tiyatro Salonu'nun kapısını İstanbul FM dinleyicileri için sonuna kadar, ardına kadar açtı. Ve Yalçıncım dedi, 12 Haziran Cuma günü Yeni Dünyalar adlı oyunumuza 3 dinleyicine çift kişilik davetiye vermek istiyoruz dediler. Çok kibardır kendisi. Peki dedik, hay hay. Şimdi daha önce aslında kazandırdık bu oyunla alakalı ama gitmek isteyen dinleyicilerimiz çok fazla var. Zaten 3 kişiye verebiliyoruz. Heh, işte o dönem kazanamayanlar için bir fırsat daha geldi çattı diyebiliriz. Peki bu davetiyeyi nasıl kazanacaksınız sevgili dinleyiciler? Onu hemen söyleyelim. 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da İstanbul'da Kadıköy'de Apartman Sahne'ye gönderiyoruz. Zaten arkadaşlar kazananlara detayları aktaracaklar. Yeni Dünyalar adlı oyuna gönderiyoruz. Bu oyuna gitmek isteyenler şöyle yapıyor. WhatsApp'tan kendi adını, soyadını, başkanın isminkini niye yazsın ki değil mi? Kendi. Böyle vardır ya. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra bekliyorsunuz. 15.30'a kadar da vaktiniz var sevgili dinleyiciler. 15.30'da ne olacak? Sistem devreye giriyor. 3 şanslı İstanbul FM dinleyicisini belirliyor. Ben buradan anons ediyorum. Detayları da arkadaşlarım WhatsApp'tan size aktarıyor. Bu kadar basit. Adınız, soyadınız, yanına tiyatro yazıyorsunuz ve 0544 886 1886'ya gönderiyorsunuz. Herkese bol şans.

Yalçın.net devam ediyor. Tabii ki sizlerden mesajlar da geliyor. Yalçın.net ve İstanbul FM kazandırıyor demiştik bu saat içerisinde. Tiyatro oyununa çift kişilik davetiye kazandırıyoruz dedik. Mesajlar geldi. Ne zamandı? Hemen söyleyelim. 12 Haziran değil mi? 12 Haziran Cuma günü sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Bir de 12 Haziran'la alakalı şunu söyleyeyim. 12 Haziran'da okullar tatil. Sevgili veliler, öğrenciler, öğrenci arkadaşlarım. Haberiniz var mı bu konuyla alakalı? Neden? Çünkü 14 Haziran 2026 Pazar günü ülke genelinde LGS, liselere geçiş sistemi sınavı yapılacak. Bu kapsamda sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle böyle bir karar alındı. Ve 12 Haziran Cuma günü hani sınava hazırlık babında okulların tatil edilmesine karar verildi. Bilginiz olsun, 12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil ilan edildi sevgili dinleyiciler. Yani güzel bir gün, tatil olan bir gün. 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da da Kadıköy'de apartman sahneye göndereceğiz şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini. Şimdi Yeni Dünyalar adlı oyun sevgili dinleyiciler. Oyun eğlenceli bir oyun, komedi. Gittiğiniz zaman eğleneceksiniz. İçeriğini birazdan size aktaracağım. Ama bu oyuna davetiye kazanmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra WhatsApp'tan bana gönderiyorsunuz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. 15.30'a kadar vaktiniz var. Son 10 dakika. Bayağı da olmuş. 10 dakika geçmiş ya. Son 10 dakikanız. Adınız, soyadınız, yanına tiyatro yazıyorsunuz. WhatsApp'tan bana gönderiyorsunuz. 15.30'da sistem çalışıyor. Ve tabii ki şanslı 3 ismi belirliyor. Ben de buradan anons edeceğim. Bakalım bu haftanın şanslıları kimler olacak?

trafiğine de böyle göz atıyoruz ya, aslında şu anda çok önemli bir güzergah ve önemli bir trafik haberi vereyim size sevgili dinleyiciler. Yani bu güzergahı inanın kullanan sayısı çok fazladır, buna eminim. D100 karayolu üzeri, yani o E5 dediğimiz Beylikdüzü Haramidere yönünde sol şeritte yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu nedenle orada bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Ancak yoğun bir trafik var. E5 üzerinde Beylikdüzü'nden Haramidere yönüne giderken sol şeritte yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiş. Bir kez daha söyleyelim. Bir şerit orada trafiğe kapalı, yoğun bir trafik söz konusu. Bilginiz olsun, o güzergahı kullanan dinleyicilerimiz varsa onlar için de bu bilgiyi aktaralım istedik. Şimdi son 3 dakikamız, mesajlarınız geliyor. 3 dakika sonra tabii ki ne olacak belirlenecek. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini tiyatro oyununa gönderiyoruz demiştik. Hadi şu oyunun içeriğinden birazcık bahsedeyim size. Yeni Dünyalar adlı bir komedi oyunu bu. 2 perde 120 dakika toplam. 60'ar dakikalık tabii ki bir ara veriliyor. Bilginiz olsun, 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da apartman sahnede sevgili dinleyiciler. Bunu çok böyle keyifle anlatıyorum bu oyunu. Neden? Çünkü bir radyocuyu, bir radyo çalışanlarını, radyo stüdyosunu anlatan muazzam bir oyun. Ve Sıla Erkan'ın da geçmişinde bir radyo programcılığı var. Çok başarılı. Beraber çalıştık çünkü. Ve bu oyunu da en sonunda yazdılar. Hatta yaparken de beni aramıştı. Şimdi sahneye bir radyo stüdyosu kuruluyor ve o stüdyoda geçen maceralar anlatılıyor. Orada radyonun adı Çamlı, Çamlı Radyo diye bir radyoda radyoların prensi Ahmet adıyla program yapan bir radyo programcısı var. Ve o da uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir senaryoyu bitirmek üzere ve filme tabii ki dönüştürecek. İşte o filme dönüştürme serüveni, macerası komik bir dille anlatılıyor. Bilginiz olsun, çok eğlenceli, keyifli bir oyun bu. 12 Haziran Cuma günü gitmek isteyenler, çift kişilik davetiye kazanmak isteyenler gelin. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazın. Yanına tiyatro yazdıktan sonra da bana gönderin. Son bir dakika. Bakalım bu haftanın şanslı üçlüsü kim olacak? Bol şanslar bir kez daha.

Şimdi süre bitti. 15.30'a kadar da, hatta biraz 15.31'e kadar da bekledik arkadaşlarımızla birlikte. Çok teşekkürler. Mesajlarınız geldi. Sistem çalıştı. Yanında adınızın soyadınızın yanında tiyatro yazan bütün mesajları da açtı. Aynen. Açtı. Yani 3 isim belirlendi. Çok teşekkürler. 12 Haziran Cuma akşamı saat 20.30'da Yeni Dünyalar adlı tiyatro oyununa çift kişilik davetiye kazanan isimler belirlendi. Ama şimdi açıklar mıyım? Hayır. Kısa bir ara vereceğiz birazdan. Aranın sonrasında o şanslı 3 ismi buradan açıklayacağım. Ve detayları da arkadaşlarım WhatsApp üzerinden size aktaracaklar. Çok teşekkürler hepinize bir kez daha. Ama bu hafta katılamayanlar, kazanamayanlar üzülmesinler. Haftaya belki kazanabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: olacak gibi değil.
1: Şimdi herkese çok teşekkürler tabii ki. Bu arada kazanan isimler belli oldu demiştik. Onları ben anons etmedim ama arkadaşlarım önden WhatsApp üzerinden detayları gönderdiler. Vallahi çok hızlısınız arkadaşlar ama ben tabii ki buradan yine kazanan isimleri şuradan bir anons edeyim. Çok teşekkürler hepinize bir kez daha. 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Yeni Dünyalar adlı tiyatro oyununa çift kişilik davetiye kazandınız ve gidiyorsunuz apartman sahneye. Metin Candemir, Kadriye Uslubaş ve Seda Biçer bugünün şanslı isimleri oldular. Metin Candemir, Kadriye Uslubaş, Seda Biçer. Çok teşekkürler, iyi seyirler şimdiden tabii ki. 12 Haziran Cuma günü mutlaka not alın. Çok da keyifli bir oyuna, Yeni Dünyalar adlı oyuna da çift kişilik davetiyenizi kazandınız. Bir kez daha tebrik ediyorum sevgili dinleyiciler. Birazdan veda zamanı Yalçın.net'te mikrofonda olacağım.

bugün de İstanbul FM'de Yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler, ama tabii veda etmeden önce sizlere bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Kulaklarınıza sağlık. Öyle söyleyelim değil mi? Kulaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz nostaljik şarkıları arka arkaya dinleyebileceksiniz. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te de yine İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyelim. Güzel şeylerden bahsedelim. Bütün temennimiz bu. Biraz önce aslında hatırlatacaktım Ersay Üner şarkısının hemen arkasından, ama ben burada kazananların isimlerini bir an önce anons etme derdine düşünce unuttum. 11 Haziran günü bir aksilik olmazsa saat 15'te Ersay Üner yepyeni albümü, yepyeni şarkılarıyla İstanbul FM'de stüdyoda canlı canlı bizimle birlikte olacak. Bilginiz olsun. Vallahi ne program olur, ne şarkılar, türküler, ne sohbetler çıkar, bilginiz olsun. Onun da notunu alın bence dedikten sonra her zaman yaptığımız gibi günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, hikayenin tamamını öğreninceye kadar taraf tutmayın. Çünkü bazı insanlar diğerlerini kötü gösterme konusunda gerçekten yeteneklidirler. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kutulardan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Van Liden çift kişilik yatak alan herkese

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Halis Zincirli Kuyu aksiyonda Topkapı Bahçeli Evler Sefaköy Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun ilerliyor. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa İstoç'ta yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Kartal Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü olarak aralıklarla seyir düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Van Biden çift

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi, kalitesi.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Koz Yatağı çift yönlü seyir hızı düşük seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kazanan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hedefe ulaştınız. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese

0: Türkiye'ye soruyoruz.
1: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağ çift yönlü seyir hızı düşük seyrederken Temde Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoka
2: Ekspertiz. Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepenge az kapatmaktan daha güvenlisi...

Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: kalbin çıksın, dağıtsın bana ait ne varsa. Al senin olsun dünya.
1: Müziğin sesini sakın